0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan hüzünlü bir şarkı oldu aşkımız. Dillerde söylenen

aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

ki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla yaşayacak.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen...

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şevlerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet, Tolga ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, dıdıttı böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazık Tolga, görüyorum lan, ne yazık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya, sizi tanıştırmak isterim Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçiliği.

0: internetten siparişle geliyorsa bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size.
1: Çalışanlarınız da yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim. Ya. Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik. Ekonomiklik, ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirse ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.
4: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
7: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
8: Mersin FM.

erkekler bir kat daha fazla yanar. Yani evet, baktığımız zaman teorik olarak kadın erkek eşitliğinden bahsediliyor. Kadınlar sürekli erkeklerle eşit olduklarından bahsediyor. Kadınlar biz erkeklerle eşitiz diyorlar ama ben birçok konuda eşitlik göremiyorum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman her şey tabii kadınlarımızın yaptığı fedakarlıklar, kadınlarımızın çektiği cefalar, kadınlarımızın zorlukları tartışılmaz ama erkeklerin yandığını da yabana atamayız ya. Erkekler yani hayatın ilk günlerinden itibaren yanıyorlar ya, cayır cayır yanıyorlar. Eğitim hayatlarında, eğitim hayatlarının sonrasında girdikleri sınavlarda, girdikleri sınavlardan sonra kazandığı üniversitelerde, kazandığı üniversitelerde okurken ve mezun olurken, mezun olduktan sonra girdikleri sınavlarda, para kazanma mücadelesi ve gailesinde, sonrasında hayatlarına bir kadın girdiğinde o kadını mutlu etmek adına, o kadını sevindirmek adına, o kadına sevgisini göstermek adına çok yanıyor ya. Sonrasında terk ediliyor, erkekler yanıyor. Reddediliyor, erkekler yanıyor. Arada aşkı bulamıyor, erkekler yanıyor. Sevip de kavuşamıyor, erkekler yanıyor. Kavuşup da sevişemiyor, erkekler yanıyor. Her yerde yanıyor. Cayır cayır yanıyor ya. Sonra yuva kuruyor. O yuvanı, yuvayı kurarken ettiği borçlardan, masraflardan yanıyor. Sonrasında yuva kuruyor. Yuvada daha önce sevdiği, aşık olduğu kadının farklı bir insan olduğunu görüyor, yanıyor. Ya her kadın da aynıdır demiyorum ama dırdırdan yanıyor, vırvırdan yanıyor, kapristen yanıyor, tripten yanıyor. Sonra fatura gerçekleriyle yanıyor. Ev kirası, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, internet faturası, kredi kartı ödemesi, kredi ödemesi yanıyor. Eğer ki çalışansa işverenini mutlu etmek için yanıyor. Eğer ki esnafsa masrafları çıkartmak için yanıyor. Yani anlayacağınız, erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar bu arada. Hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkıp yol alanlara, esnaflara, işverenlere, çalışanlara, emekçilere, memurlara, işçilere, emeklilere, ev hanımlarına, okula gidenlere, yaz tatili yapanlara günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sınavlara hazırlananlara, dirsek çürütenlere, iyi bir gelecek için iyi bir eğitim şarttır disturuyla, iyi bir eğitim ve iyi bir çalışma performansıyla yanıp tutuşanlara da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevklerine hayır olsun inşallah. Günaydın.

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet, doğru. Burası Tolga Dünyası programı.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Evet, doğru. Burası 104.6 Mersin efendim radyosu.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Bu da doğru. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering Yemekçilik. Evet evet, hani şu bol bol ye az az öde var ya.
3: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet evet, doğru. Hani şu ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek var ya.
3: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Evet evet, doğru. Hani şu ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ve ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Evet evet, doğru. Hani şu sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
3: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Evet evet, doğru. Hani şu kaliteli, doyurucu, lezzetli ve ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
3: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Evet evet, doğru. Hani şu 31 yıllık tecrübesiyle bu sene hasret. Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya. Evet.
3: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Benim duyduğunuz gibi iş yerlerine tabldot usulü yemek servisi yapan var ya. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi mutlu günler, hayırlı işler diler. Ya.

Ne güzel demiş şair değil mi? Bodrum'u, Çeşme'yi, Kaş'ı özledim. Ama en çok seni, seni özledim. Evet ya, özellikle yaz geldiğinde, özellikle sanal medyada çok dolaştığımızda, özellikle Instagram'da, X'te yani Twitter'da, Facebook'ta, TikTok'ta, televizyonlarda, magazin programlarında, özellikle Bodrum'u, Çeşme'yi, Marmaris'i, Kaş'ı, Fethiye'yi, Datça'yı, Alaçatı'yı görünce insan özlüyor değil mi? İnsan istiyor değil mi? İnsan olan arkadaş, onlar da insan, biz de insanız be yav diyor değil mi ya? Evet ya. Şimdi biz her ne kadar Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'de yaşıyor olsak bile, her ne kadar bizim de denizimiz de güzel olsa bile, her ne kadar Mersin'imiz de dağlar denize paralel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizin caddeleri sokakları denize çıksa bile, her ne kadar bizler şehir merkezinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp sahilde dolaşsak bile, her ne kadar Adnan Menderes Sulvarı'nda, Beşiktaş Meydanı'nda, Fenerbahçe Meydanı'nda, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, Galatasaray Meydanı'nda tur atsak bile, her ne kadar kamp sandalyelerimizle oralarda denizin sesini duysak bile, oralara gidip ayın denize yansımasını görsek bile, oralarda güzel temiz deniz kokusu, oksijeni çeksek bile, her ne kadar deniz şehrinde yaşıyor olsak bile, ama yine de işte böyle bir Bodrum deyince, bir Marmaris deyince, bir Kaş deyince insan bir değişik oluyor. Baktığınız zaman Antalya bizim hemen komşu ilimiz. Baktığımız zaman Antalya hemen şurası, Anamur'un hemen yanında. Ama dünya çönlü değil mi? Tabii canım ya. Alanya'sından başlıyor. Sides'i, Manavgat'ı, Beli'yi, Kemer'i, Kaş'ı, Kalkan'ı, Finike'si. Mükemmel yerleri var değil mi? Hani insanlar genelde yabancı turistler uçakla Antalya'ya iniyor. Deniz kenarlarında tatilini yapıyor. Sonra aynı uçakla geri memleketlerine dönüyor değil mi? Orada turizm daha da hareketli değil mi? Orada turizm daha da bereketli değil mi? Orada turizm anlatılmaz yaşanır değil mi? Yani özellikle yaz geldiğinde insan böyle biraz daha oralarda olmak istiyor değil mi? Bir de böyle gidenler vardır. Anlata, anlata bile bitmezler. Vallahi ben Bodrum'cuyum kardeşim. Bodrum'a girerken ilk önce güvercinlik karşılıyor bizde. Hemen böyle sağa çekiyor.

ayaklarının altında ağaçlık falan mükemmel bir ortam ya. Hemen sonrasında Gümüşlük'e giriyorsun. Bodrum'un girişi Gümüşlük var, tamam mı? Sonra zaten Bodrum'un yokuşuna çıktığın zaman orada tabela var. Hoş geldiniz Bodrum'un yokuşuna. Dikkat edin. Halikarnas balıkçısının Bodrum'u sembolize eden güzel deyimleri var. Oradan zaten hemen ilk ışıklardan sola dönerseniz meşhur Bodrum hakimi filmlerinin çekildiği yerler. Bodrum cezaevinin olduğu yerler. Oradan aşağı doğru sallandırdığınızda sağ tarafınızda otogar, biraz daha aşağı gittiğinizde sol tarafınızda kale. O yolu takip ettikten sonra zaten yol ayrımı bir tarafa Gümbet'e, bir tarafı Bitez'e, bir tarafı Yaşıkent, Ortakent'e, bir tarafı Yalıkava dağıtıyor sizi. Ama Bodrum'un en parlak, en çok bilinen, en çok duyulan ve bence en çok dejenere olan mahallesi diyeyim, çünkü Bodrum'da bir ilçe, mahallesi Gümbet Mahallesi. Eğlencenin asla durmadığı, gündüzleri bile insanların plajların paralelindeki kafelerde inanılmaz eğlenceler yaşadığı, afterların yapıldığı bir mahalledir Gümbet Mahallesi. Ama çok dejenere. Hani baktığınız zaman hani teşbih dağıt olmaz, affına sığınarak. Hani it kopuk, ne kadar it kopuk ararsan orada. Oradaki herkes it kopuk demiyorum. Ne kadar it kopuk ararsan orada diyorum. O detay var orada. Anlatabiliyor muyum? Gümbet. Yalıkavak biraz daha nezih, biraz daha kaliteli. Biraz daha bizim böyle hani lüks yerlerimiz gibidir. Tabii canım ya. Ortakent daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği bir mahalledir. Türk Bükü, Göl Türk Bükü de diyorlar. Biraz daha jet sosyetenin gittiği mekanlardır. Ama kim nerede ne yapıyor olursa olsun mutlaka akşam üstlerinde kalenin etrafına gelirler. Bodrum Marina'da bir tur atarlar, orada bir dondurma yerler. Bodrum bir başka güzel ya. Şarkısı bile var ya. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Tabii. Hatta başka bir şarkı daha var. Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum. Hatta bir şarkı daha var. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Ben Bodrum'a, Bodrum bana özelim. Hatta bir tane de şey var. Hep beraber gidelim Alaçatı'ya. Şimdi şu yaz sıcaklarında Mersin'den çıkamayıp tatile gidemeyenler için belki kötü şeyler canlanacak ama ben de genel kültürümü sizlerle biraz da olsa paylaşmış oldum. Ne var bunda yani? Başarılı radyo programcılığı yeteneğimin arasında bu da var yani. Tabii canım ya. Anlatacağım bildiğini. Ne var ki?

la la la la. Ya la la la la la la la la la la. Ya ben ara ver yapmışım, burada ara verince ben de niye böyle oluyor falan dedim kendime. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Tolga Dünyası programında tabii ki de Tolga ile birliktesiniz. Tabii ki de ben sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Sizin de benimle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu ümit ediyorum. Ve bu şekilde programımız öyle ya da böyle keyifli bir hal almaya başlıyor. Tabii ki de programımızın özellikle kış mevsimi biraz daha güzel geçtiğini düşünüyorum. Yaz mevsimlerinde biraz daha program şey olabiliyor, soft olabiliyor. Biraz daha program diğer programlardan farklı olabiliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu program da fena sayılmaz yani. Baktığımız zaman bu programda canlı olabilir, kayıt olabilir. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de kızgın kumlardan serin sulara atlıyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de hala uyuyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de havuz başında limonata yudumluyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde belki de ben yaylada kahvaltı yapıyor olabilirim. Bunların hepsi olasılık dahilinde, ihtimal dahilinde. Ama baktığımız zaman siz bu programı dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz. Baktığınız zaman ben bu programı yapmış mıyım? Yapmışım. Baktığınız zaman bu programı görevimi yerine getirmiş miyim? Getirmişim. Baktığınız zaman sorumluluğum yerine getirilmiş mi? Getirilmiş. Dinlediğinize göre programı. Yani umuyorum ki beğenerek dinliyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken mutlu oluyorsunuzdur. Umuyorum ki benim keyif aldığım kadar siz de keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki aynı frekansta buluşmak bize gerçekten enerji veriyordur. Umuyorum ki birbirimize karşı böyle kredilerimiz vardır. Umuyorum, biliyorum ve umuyorum ki şu anda sabırla bu programı dinleyen dinleyici Tolga Dünyası'nı ve Tolga'yı seviyordur.

0: mola verelim o halde. Moladan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Ayrılmayın. Geleceğiz hemen. Buralardayım.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

canlarım benim, acaba diyorum. Biraz daha böyle yaz mevsimi geldiğinden mütevellit daha geç saatlere kadar uyuyanlar var mıdır? La kardeş, zaten yazın sıcağında tatile gidemiyor. Bari sabahları biraz geç açalım diyenler var mıdır? Vardır ya, şu anda eminim hala uyuyanlar vardır. Şu anda eminim hala... yapanlar vardır. Biz uyuyanlara ne diyelim? Uyuyanlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Hedef kitlemiz içerisinde uyuyanlar yok. Nitekim uyuyanlar radyo programı dinleyemez, bize artı katamaz, bize değer katamazlar. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki erken kalkıp yol alanlar da var. Şu anda yollarda olanlar da var. Güne Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlar da var. Biliyorum ki belki de şu anda evlerinin mutfaklarında olanlar var. Kahvaltı hazırlayanlar, çayın suyunu koyanlar, belki de sıcak bir dalmaya çıkanlar da var. Biliyorum ki şu anda belki de evinde koşu bandında sabah sporu yaparken dinleyenler de var. Biliyorum ki şu anda belki de eşini işe gönderdikten sonra evi toparlarken dinleyen ev hanımlarımız var. Yengelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, halalarımız, analarımız, bacılarımız var.

Erken kalkıp yol alan, yollarda olanlar var. Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlar var. Biliyorum ki şu an şoför mahallinde olanlar kadar onların yanında yolculuk yapan yolcuları var. Biliyorum ki toplu taşımalarda olanlar var. Dolmuşlarda, minibüslerde, otobüslerde, servislerde olanlar var. Biliyorum ki iş yerlerine varmış olanlar da var. Biliyorum ki şu anda iş yerlerinde temizlik yaparken dinleyenler var. Sabah sabah iş yerini besmeleyle açanlar, şifta yapmak için bekleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerine varıp çayın suyunu koyup çayını demleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerinde şöyle güzel bir kahvaltı masası kuranlar da var. Biliyorum ki ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışıp da şu anda iş yerine besmeleyle gelen, gelir gelmez hemen bilgisayardan, internetten Mersem'i açıp Tolga Dünyası'nı dinleyenler de var. Biliyorum ki bir yandan Tolga Dünyası'nı dinlerken diğer yandan da işlerini yapmaya çalışanlar, PowerPoint'te çizim yapanlar, PDF'de sunum hazırlayanlar, Word'de teklif hazırlayanlar var mıdır lan bu saat? Vardır herhalde ya. Dünya belki de sınava hazırlanan öğrenciler var şu saatte erken kalkıp. Hani şey hesabı, erken kalkan yol olur hesabı. Yani tabii canım, beyin bedava. Eyle. Okuyorum, atıyorum hemen, okuyorum, atıyorum diyenler de var. Elinden erken kalkıp yol alan var. Erkenden güne başlayanlar, güne besmeleyle başlayanlar, sabahın bu saatinin bereketinden, hayrından yararlananlar, faydalananlar, trafikte olanlar var. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi? Yani şimdi bir zamanlar slogan vardı, trafik kurallarına uyalım, uyumayanlar uyaralım diye, ama şimdi uyaramıyoruz ki abi. Etraf psikopat dolu. Etraf psikopat dolu, sapık dolu yani. Ne yapacağı bellisiz. Adama diyorsun ki kardeş, emniyet kemerini taksan. Hayırdır birader? Oradan diyorsun ki kardeşim bak, hızlı geçtin az önce. Hayırdır kardeş, sana ne ya benim oğlum? Hayır, zaten bir de biliyorsunuz, sen kime diyorsun lan deyip arabadan inersen ceza. Eskiden de o, trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Yok abi, bize ne ya? Vardır bir bildiği değil mi? Trafik kurallarına uymuyorsa vardır bir bildiği. Emniyet kemeri takmıyorsa vardır bir bildiği. Yaya geçidinde yayalara yol vermediyse vardır bir bildiği. Kırmızıda durmadıysa vardır bir bildiği. Tabii canım, magandacı hareketleri yapıyorsa aman diyeyim. Ne deliye deliye bulaşacağımıza çalıyı dolaşalım. Şey yapmayın siz. Ama yine de biz elimizden geldiğince düzgün insan olalım, bilinçli sürücü olalım. Hayırlı vatandaş olalım, hayırlı bir kul olalım, kul hakkına girmeyelim Allah'ın izniyle sabah sabah. İnşallah güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun, güzel bir gün. Hayırlı bir gün olsun.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet, dinlediğiniz program Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir bütçe karşılığında, belli bir ödeme karşılığında katkı sağlayan, katkı sunan ve Tolga Dünyası'na sponsor olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir ödeme karşılığında kendisinden söz ettiren Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Şimdi tabii bunu duyan diğer esnaf ve firma arkadaşlar da Tolga'cığım parası neyse verelim de bizi de anlat, bizi de söyle, bizi de öv demesinler. Çünkü tabii ki de biz burada ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz ama para her zaman ön planda değildir. Öncelikle bir samimiyet, abi kardeş ilişkisi olması lazım. Öncelikle karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış lazım. Öncelikle aynı frekansta olmak, birbirini tanımak, birbirinden hızın geçmesi lazım. Birbirini anlamak, birbirine arka çıkmak lazım. Sonrasında para çözülür bir şekilde. Tüm bu saydıklarımı Cumali Usta yaptı. Adam kolay mı ya? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz ya. Abi canım ya. Ne diyorsunuz ya? Tabii canım, yemekçilik şirketi, yani toplu yemek organizasyonlarında hizmetinizde.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Ya olmadı. Düğün, yemekli düğünlerde, nişan, yemekli nişanlarda, yemekli kınalarda, yemekli toplu organizasyonlarınızda, bir de ülkemizde gelenek görenek olduğu şekliyle cenaze yemek işlerinizde de Yağmur Catering Yemekçilik çözüm ortağınız. Bir telefon yakınınızda. 10 kişilikten 1000 kişiliğe kadar yemek çeşitleri bizde. Bütçenize uygun, doyurucu, lezzetli, kaliteli, mükemmel yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajlarınızı ulaştırın, gönderin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. DM'den bilgi alın, sipariş verin. Tanışın, kaynaşın, arkadaş olun, yoldaş.

0: O zaman molaya gidelim. Moladan sonra devam edelim. Kaldığımız yerden ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
0: Hazırsanız başlıyoruz.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi baktığınız zaman çok sıklıkla teknolojiden, teknolojinin gelmiş olduğu son durumdan falan bahsediyorum normal şartlar altında dinleyen dinleyicilerimize. Ama bunlar karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman şu an teknolojik olmayan neler var hayatımızda? Yani bunlar çok değil, 100 sene değil de bir 50 sene öncesine gitsek bile, hatta bir 40 sene öncesine, 30 sene öncesine gitsek bile, bakın benim yaşım cep telefonsuz dönemlere yetiyor. Benim yaşım bilgisayarsız dönemlere yetiyor. Benim yaşım çevirmeli telefonlar dönemine yetiyor. Benim yaşım siyah beyaz tüplü televizyonlar dönemine yetiyor. Daha çok şeye yetiyor. Şimdi tabii ki de ben kendim şöyle baktığımız zaman 1900'lerin sonuna doğru ilk renkli televizyonu gördük, teknolojinin bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemedik. İlk renkli televizyonlardan sonra uzaktan kumandayı gördük. Lan ne oluyoruz falan dedik. Çevirmeli telefonlardan tuşlu telefonlara, tuşlu telefonlardan telesekreterlere. Hatırlayanlarınız var mı? Küçük kasetler, telesekreter. Şu anda evde yok olsun. Lütfen sinyal sözünden sonra. Genelde gazeteler dağıtıyordu onları. Telesekreterden sonra telsiz telefon. Yani normal ana merkezden o en fazla 5 metreye kadar. Telsiz

cihazsız telefonlar dönemini hatırlayan bir kardeşiniz var. Hemen sonrasında Nokia markasının ilk çıkartmış olduğu büyük takozlardan, alanlardan, ilklerden biriydim. Ama o zamanlar sim kart teknolojisi bu kadar çok yaygın değildi. Bir Türk silat almıştık ama 2 ay sonra mı ne açılmıştı? O da zaten ciddi paraydı. Bunu da gören bir kardeşiniz var. Akıllı telefon falan değil ha. Normal bildiğiniz üzerinde rakamlar olan basmalı dediğimiz bir telefon. Sonrasında tabii gelişti olay. Alcatel'ler çıktı, son Ericsson'lar çıktı. Çıktı da çıktı yani. Ben ilk Nokia'ları biliyorum abi. Sonrasında bilgisayar teknolojisinde biz kaset yayını yapan bir kuşağız. 1900'lerin sonu. Yani normalde 90'larda 1900'ler deyince biraz daha havalı oluyor. 1900'lerin sonunda kasetle program yapan bir kardeşinizim ben. Kasetten şarkıyı koyup play'e basıp böyle onu arada böyle başa alıp hazırlayan öyle bir kardeşinizim. Sonrasında tabii ki de biz de monitörle tanıştık bilgisayardan önce. Ya böyle bakıyorduk, mouse falan ellemek, klavyeye dokunmak falan korkutuyordu. Lan dokunursak ne olur acaba falan. Sonra 90'ların sonunda bize bilgisayar getirildi. Dediler ki bunun içerisinde şarkılar var, artık kasetleri buradan çalabilirsiniz. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam 25 tane şarkı vardı bilgisayarda. Şu an 25 milyon falan vardır herhalde. Sonrasında disketler bilirsiniz, yaş yetenler hatırlarlar bilgisayar disketleri. Sonrasında CD, kompakt disk, zaten DJ de oradan geliyor, disk jockey'den geliyor. Biz DJ falan değiliz abi, yani biz programcıyız. Sonrasında flash diskler yavaş yavaş işte böyle hayatımıza girmeye başladı, taşıyıcı USB'ler. Sonra işte zaten biliyorsunuz cep telefonu, cep telefonunun uygulamaları falan filan derken şimdi geldiğimiz noktada teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken tabii beraberinde tehlike de barındırmıyor değil. Şimdi bu tehlikelerin bazılarını ara ara sizlerle paylaşıyorum ama mesela biraz aslına bakarsanız teknik bir konu, biraz sayısal bir konu, çok fazla halka inmeyecek bir konu ama ben size söyleyeyim, tehlike ciddi boyutlarda. Bak şöyle bir haber var, bunu irdeleyelim beraber, ben de size izah edeyim. Bot internet trafiği insan internet trafiğini geride bıraktı diyor. Bot. Bot biz insanların uygulamaya koyduğu, biz insanların çıkarttığı, yarattığı kelimesini sevmiyorum. Biz insanların bulduğu bir şey. Yani sahte şeyler, blok sahte hesaplar. Bot. Bunlar artık kontrolden çıkmış, bot internet trafiği, insan internet trafiğini geride bırakıyor. Yani bunlar daha çok kullanıyor internet. Düşünsenize bizim elimizden çıkan bir şey. Bulut tabanlı web barındırma ve güvenlik şirketi sunduğu altyapıyı kullanan belirli web sitelerine yönelik isteklerin %57.4'ünün artık otomatik bot istekleri olduğunu, insan kaynaklı trafik oranının ise %42.6'da kaldığını açıklamış. Bu çok ciddi bir sorundur ha. Yani yapılan işlemlerin %50'den fazlası bot. İnsan değil yani, otomatik bir veri. Bu tehlikeli bir olay ya. Yani yarın bir gün robotlar dünyayı ele geçirir mi bilmiyorum ama yarın bir gün makinaların yükselişi diye bir şey olur mu bilmiyorum ama yani botların interneti insandan daha çok kullanmaya başlaması sıkıntı. Botlardan kaynaklanan web sitesi trafiği internet tarihinde ilk kez insan kaynaklı trafiği geride bıraktı. 2026 Türkiye'si. Beklenenden daha erken gerçekleşen bu dönüm noktası hızlı ilerleyişin ve internet üzerindeki etkisini gözde önüne seriyor diyor. Yani bu dediğimiz gibi. En büyük internet barındırma servislerinden biri olan Floyd Fay'ın kurucu oltağı ve üst yöneticisi Manuel Prince perşembe günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu durum tahmin ettiğimden çok daha hızlı gerçekleştiği ifadesini kullanmış. Tabi bunlar mevzuya biraz daha ayıklar diye biraz daha panikler yani. Ya bazen bazı konuları anlamamak güzel ya. Bazen cahillik mutluluktur arkadaşlar. Kendim için diyorum yani. Vay be, yani artık böyle bot hesaplar falan filan ciddi anlamda sıkıntı. Ya bu şuna benzer. Ben programın bir bölümünü mesela diyelim ki böyle bilgisayar tabanlı yapıyorum, tamam mı? Zaman içerisinde artık programın %60'ını o, 40'ını ben, 70'ini 30'unu ben şeklinde oluyor. Hani seni böyle yerinden ediyor, anlatabiliyor muyum? Hani biriyle birini işe alıyorsunuz, bir çalışanınız var, tamam mı? Maaş veriyorsunuz, asgari ücret. Sizin kazancınızın %10'u oluyor, tamam mı? Zaman

0: İçerisinde bu diyor ki ya diyor ben birikmiş param ver vereyim diyor %20 ortağın olayım diyor. Sizin de işinize geliyor. Sonra biraz daha birikmiş parası oluyor %30-40-50 derken en son yarı yarıya ortak oluyorsunuz. Bak burası çok önemli. Sonra bir ara sizin yanınızda asgari ücretle çalışan çırak diyor ki ben de biraz daha para ver. Gel diyor %60'ı benim olsun %100. Yani siz orada küçük ortak oluyorsunuz. İnternet de böyle bir şey. İnsanlar artık internet veri tabanında küçük ortak %55'e yakınını botlar ele geçirmiş. Allah sonumuzu hayretsin. Ya bakmayın böyle konuştuğuma. Çok çok fişini çekersiniz olur biter ya. Felaket tellallığına gerek yok tabii. Baktın işin içinden çıkamıyorsun. Fişini su dökersin üzerine. Hani şey var ya robotları dünyayı ele geçirecek falan filan. Robot da kardeşim. Kablolarını kestik miydi olur biter yani. Tamam robot da kardeşim. Yani su dökeriz üzerine olur biter. Sonuçta tenekedi mi ya? Robot da kardeşim. Bir mıknatıslık işi var. Mıknatısı ver demeyi de alırız ona. Robot ya. Çok felaket tellallığına gerek yok ya. Bir şekilde biz şey yapabiliriz. Ya ben son zamanlarda bunu çok fazla yapıyorum. Bir kere daha yapacağım. Affınıza sığınarak yapacağım ama bunu. Biliyor musun? Senden geçemiyorum ben asla. Kusura bakma. Eşlik edelim mi ya? Tamam benim sesimden sizi çok mutlu etmedi farkındayım. Orijinalini yayınlayayım. Ama eşlik edelim güzel ben de sevmeye başladım.
1: Geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda.

Şimdi böyle bazen çarşıda, pazarda, sağda solda dostlarla karşılaşıyoruz. Diyorlar ki ya geçen sana denk düştük de. Yani o anda biz bekledik ismimizi söylersin diye. Ama işte her zaman öyle olamayabiliyor. Ama şimdi bir blok yapabilirim bence dinleme ihtimali olanlar diye. Sevgili Suat kardeşim var. Kendisi radyo başında değilse bile bir dostu ona söyleyecektir. İkinci oto aksesuardan Suat Ekinci'den bahsediyorum. Hayırlı işleri olsun, bol kazançları olsun. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal var. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal geçtiğimiz günlerde telefonlaştık. Hayırlı işleri, bol kazançları olsun. Ali Gezen kardeşim var. Tek tek kuru yemiş ve tek oto aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezen kardeşim. Mithat Çetin var. Kenz Otomotiv'den Mithat Çetin. Ve kardeşi Arif Çetin ve oğlu Ahmet Çetin ve yeğeni Ferhat Barut. Sanayi sitesi esnafları, Kenz Otomotiv, Mithat Çetin ve ailesi. Tamam. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nasıl oldu, Volkan kardeşim var, Volkan Demiraslan. Babası Kenan Demiraslan, kardeşi Mehmetcan Demiraslan ve CEO'lar Erkan. Konfor Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden bahsediyor. Yok yok, buranın güzellik merkezi yok. Konfor Oto Aksesuar. Volkan Demiraslan ve ailesi. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Aksu Arıtma, Fatih Öz. Fatih Öz ve ortakları ve CEO'ları Yavuz Müdür.

Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Nasıl oldu kandımda, hatıralar dün gibi aklımda. Mersin'in birçok pazarında faaliyette olan Mecit Damtürk var. Tam şarküteri Mecit Damtürk ve ekibi çarşamba günleri TC'de, TC Halk Pazarı'nda, çarşamba pazarında şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Tabii bunun yanı sıra farklı ilçelerde de hizmet verdiğini öğrendiğimiz Mecit Damtürk ve ekibi tam şarküteri. Yani özellikle yazlık bölgelerde, çarşamba günü TC'de. Selam olsun sevgili Mecit Damtürk'e, Mecit Damtürk ve ekibine, tam şarküteriye, TC halkına, çarşamba pazarında.

Hani böyle dostlarımız da var işte. Bekliyoruz Tolga. Söyle Tolga. Bize de söyle Tolga. Bize de el salla Tolga diyenler var. Sevdiğimiz dostlarımızın arasında. Sevdiğimiz arkadaşlarımızın arasında. Arkadaş Kundura var. Ali Uğur Uçkuner. Selahattin Uçkuner'in oğlu. Veliahtı Arkadaş Kundura. Yaşa Tişan'da biliyorsunuz. 1980'den bugüne erkek adamın tercihi. Arkadaş Kundura Exclusive. Selahattin Uçkuner abimize saygılar. Veliahtı ve oğlu Ali Uğur Uçkuner kardeşimize sevgiler, hayırlı işler, bol kazançlar. Tüm esnaflarımızın işleri hayırlı, bereketli olsun inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sevdiğimiz esnaf dostlarımız. Sizler de Instagram'dan yazın, size de selam yollayalım ya. Vallahi Yusuf Ummak, yağmur iklimlendirme.

0: Uzun bir yolda yürüyorsanız size bir yol arkadaşı lazım. Güvenebileceğiniz, anlaşabileceğiniz, sevip sayabileceğiniz, karşılıklı birbirinize değer vereceğiniz bir yol arkadaşı. Benim şu dönemdeki yol arkadaşım ise Cumal Usta.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, 31 yıl yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Ekonomiye meydan okuyor, enflasyona meydan okuyor, hayat pahalılığına meydan okuyor. Yani şu anda 3 çeşit yemeğin maliyeti, şu günlerde 3 çeşit yemek çıkartmak gerçekten ciddi bir zahmet istemesine rağmen ben bunu yapıyorum diyor. Ekonomik hale getiriyorum diyor, çok fazla para kazanmaya gerek yok diyor. Normalde bir restoranta gittiğiniz zaman 2 kişi 3 çeşit yemek yediğiniz zaman 2000 lira yakın para ödersiniz. Ya yani ismi yapılmış bir restoranttan bahsediyoruz. Böyle lüks lokantalar falan var ya, oralara gittiğinizde de en az bir binlikten olursunuz diye tahmin. Belki daha fazla. Ama Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece 200 lira.

0: 200 lira. Evet evet, aynen de şöyle bak.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Az az ye, bol bol öde değil. Bol bol ye. Doyana kadar ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu devirde 200 liraya ne olur bir şey olmaz demeyin de. Ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Bak, salata deyince salata seçebilirsin, cacık seçebilirsin, yoğurt seçebilirsin, ayran, şalgam, meyve seçebilirsin. Bunlardan biri. Pilav dediği zaman bulgur pilavı olur, pirinç pilavı olur, çorba olur, makarna olur. Birini seçebilirsin. Ana yemek dediği zaman patlıcan kebabı olur, mantı olur, içli köfte olur, kuru fasulye olur, bezelye olur, nohut yağını olur. Birini seçebilirsin. Ana yemeği pilavı, salatası, yanında limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek yanında ikramlarıyla beraber sadece 200 lira. 200 lira ya. 200 lira, 200 lira. Sigara sağlığa zararlıdır. 200 liraya 2 paket sigara alamazsınız. 200 liraya bol bol yiyip karnınızı doyurabilirsiniz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet. Sulu yemek ve kahvaltıda iddialı isim Yağmur Catering Yemekçilik. Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri. PTT yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabldot usulü servis imkanı var. Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajı gönderip bilgi alın. Instagram.
2: Dökülü içimden siyah beyaz resimler.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. Detay sor, detay öğren, sipariş ver. Instagram Yağmur Yemekçilik. Bol bol yemek, az az ödemek için. Yediğinizden rahatsız olmamak için. Kaliteyi uygun fiyata tatmak için Yağmur Catering. Instagram takip et.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, konuşabiliriz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.

0: Trend mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
11: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 32 74.
14: SML Restorant ve Catering.
15: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
14: 0533 974 45 90.
15: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
14: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90.

0: 90. Bu bir sümbül grup kuruluşudur.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bizi ezberlettiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum, duma duma dum. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler bak ne var.

0: Bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın. Burası Mersin.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Bu arada günaydın. Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın. Merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şeydi mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga ben. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Dur şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bunda? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, üstüne tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan.

yemek işte, ne bileyim, dükkan açılacak. Yani ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin, cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için yağmur yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ile beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

bakalım. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz. Yeni

0: yaptım sana.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: dinlediğinizde. Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
7: Tolga Dünyası.
8: Tolga Dünyası.
9: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun inşallah. Bir de bu günaydının yanına, bir de bu hayırlı sabahların yanına, bir de bu sabah şerifleriniz hayır olsunun yanına, bugün özel bir de hayırlı, bereketli, uğurlu cumalar olsun inşallah. Hayırlı, bereketli cumalar değil mi? Güzel cumalar olsun değil mi? Cumamız mübarek olsun değil mi? Cumamız güzel geçsin, hayırlı geçsin, bereketli geçsin değil mi? Cumamız bize bereket getirsin, uğur getirsin, hayır getirsin değil mi? Hayırlı, bereketli cumalar olsun. Bir de biliyorsunuz ki özellikle cumanın yani haftanın en çok mesaj gönderilen günü cumadır. Cuma mesajcıları şu anda henüz mesaiye başlamadılarsa bak ayıktırmış oldum, ne güzel. Hemen hatırlayın ya. Hemen hatırlayın tabii ki. Doğru ya. Vallahi biz nasıl atladık ya? Nasıl biz hayırlı cumalar yazmadık ya? Tabii canım, hayırlı cumalar candır. Hayırlı cumalar yazmadan olur mu ya? Cumamız mübarek olmasını yazmadan olur mu ya? Hayırlı cumalar mesajcıları. Haftanın her perşembe akşamından başlarlar. Perşembe gecesi ve cuma günü ta ki öğlene kadar böyle tabii. SMS de mesajlar. Ya muhtemelen depolarında bir cuma mesajı kalıpları vardır. Yani yok durduysa bile hayırlı cumalar, bereketli cumalar, cumamız mübarek olsun, dualarımız makbul olsun gibi gibi böyle şiirsel şeyler yazarlar. Hadi bu eyvallah. Bana da geliyor, şirket telefonumuza da geliyor. Ama şöyle bir olay var. Yani daha sonra karşılaştığımız arkadaşlar, ay Metin Tolga, sana her hafta cuma mesajı gönderiyorum, hiç dönmüyorsun ya. Tamam da bana göndermiyorsun ki. Sen guru şeye gönder, otomatikman hepsine gönder diye bir seçenek var galiba. Herkese gönderiyorsun abi. Özellikle orada sayın saygıdeğer mübarek Tolga kardeşim yazmıyor ki. Veya Tolga abim, Can Tolga falan yazmıyor ki herkese. Yani genelleme, cumamız mübarek olsun. Şimdi ben de buradan dinleyiciye şey mi diyeyim mesela? Tüm dinleyiciye hayırlı cumalar dedim ya. Bundan sonra yolda pazarda gördüğüm dinleyici, ay ben diyorsun, ben hayırlı cumalar diyorum, sen bana gel. Olur mu lan öyle? Özellikle ismi özel söylersem olur. Buradan sevgili Kamil kardeşime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. He. Bu arada Kamil diye birisi yok. Kamil bir hayal ürünüdür. Sevgili Kamil kardeşimin cumasını hayır ediyorum, mübarek ediyorum. Sevgili Kamil kardeşimin gözlerini öpüyorum. Dualarda ve tövbelerde buluşmak dileğiyle hayırlı cumalar. Ya tamam, güzel bir şey. En azından konuyu biliyorsunuz. En azından cumanın feyizli biliyorsunuz da. E mübarekler, hayırlı cumaların mesajının yanı sıra sizi cemaatte de görmek isteriz. Sizi kubbe altında da görmek isteriz. Sizi abdest şadırvanında da görmek isteriz. Sizi saflarda da görmek isteriz. Sizi niyette de görmek isteriz. Sizi selamda da görmek isteriz. Kıyamda da görmek isteriz. Rükuda da, secdede de görmek isteriz ya. Madem konuyu biliyorsunuz. Sizi namazda da görmek isteriz, camide de görmek isteriz ya. Mescitte de görmek isteriz. Hayırlı cumalar, cumanın bereketi, rahmeti, hidayeti üzerimize olsun. Tamam da. Cuma hayırlı olması için bizim de hayırlı olmamız lazım değil mi? Tamam da mübarek, bizim de mübarek olmamız lazım. Getirdim koy.

Artık yaz mevsimine girmiş bulunmaktayız. Yazın piyasa cıvıl cıvıl. Özellikle bizim Adem abinin, Adem babanın piyasa var ya, acayip güzelleşmiştir ha. Adem abi yılın 12 ayı, yılın 4 mevsimi, hem sonbaharı hem kışı hem ilkbaharında görevinin başında, ama yaz mevsiminde ayrı bir görev yapıyor Adem baba. Biz Adem babayla yıllar önce, 20 yıl öncesinde o programımızı dinlerken tanıştığımızda, o dönemler bize Çeşmeli plajından, Çeşmeli sahilinden durumu, gündemi bildiriyordu. Ve yıl oldu 2026, Adem baba hala Çeşmeli plajında, hala Çeşmeli sahilinde Liparislere bağlı plajlarda görevini icra ediyor. Evet evet, dönemsel olarak da Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis Sansti'de, kapıda. Bir bakıyorsunuz peyzajda, bir bakıyorsunuz havuzda, bir bakıyorsunuz dairede, binada, yönetimde, her yerde. Biz ya, tabi canım ya, sevdiğimiz saydığımız bir abimiz. Biz 20 yıldır tanışıyoruz. Ara ara böyle ziyarete gittiğimiz dönemler çok oldu. Hatta böyle uzun süreli tatillerimizde de sık sık görüşüp selamlaştığımız, hatta en son geçtiğimiz günlerde Mersin'e geldiğimizde ilk ziyarete gittiğimiz ve belki de siz bu programın tekrarını dinlerken yine dizinin ucunda olacağımız, dizinin dibinde olacağımız Adem babamız ya. Adem baba ve Liparis Sanste ekibine buradan bir kere daha selam olsun. Adem baba ve iş arkadaşları kimler bunlar? Reşitler var, iki tane Reşit var güvenliğe bakan. Hakan var, Veysel var, Abdullah dayı var yine peyzaja bakan. Rıdvan baba var, havuza bakan. İsmini sayamadığım tüm dostlar ve bu ekibin başı Bozan Müdür. Bozan Müdür ve ekibi, Adem baba, güvenlik Hakan, güvenlik Reşolar, Veysi, Muhammed dayı ve tüm dostlara bir kere daha selam olsun. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi, Liparis Sanstı sitesi ve Liparis Park emekçileri ve tüm bölgedeki, civardaki tatil beldeleri, tatil evleri, tatil köyleri, selam olsun. Güzel bir yaz olsun. İnşallah.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Duydunuz değil mi? Şu anda Tolga dünyasındasınız.
2: Mersin FM
3: 104.6.
0: Duydunuz değil mi? Şu an Mersin FM radyosundasınız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Yağmur Catering yemekçilik. Yağmur Catering yemekçilik biliyorsunuz kahvaltı ve sulu yemek salonu.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçiliği biliyorsunuz hem hijyenik tertemiz, hem kaliteli, hem güvenilir, hem doyurucu. Tolga dünyası. Yağmur Catering yemekçilik. Yağmur Catering yemekçilik biliyorsunuz kahvaltı ve sulu yemek salonu.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçiliği biliyorsunuz hem hijyenik tertemiz, hem kaliteli, hem güvenilir, hem doyurucu, hem lezzetli, hem ekonomik. Evet evet, bak slogan şöyle.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duydunuz değil mi? Kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik. Bu mu? Hayır, tabii ki de bu değil. Tabii ki de bu değil. Bir de şöyle bir kampanya.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering yemekçilikten az az ye, bol bol öde değil. Bol bol ye, lezzetli lezzetli ye, doyana kadar ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Üstelik her cuma yemeklerin yanında bir de tatlı ikramımız var. Ya. Hepsi birden 200 lira ha. Hepsi birden 200 lira ha. Yani 3 çeşit yemeği yiyorsun limon biber ekmeğiyle beraber. En son bir de tatlı ikram ediliyor, hepsi 200 lira, söyleyeyim sana.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bak, ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor, limonu, biberi, ekmeği diyor. Hepsi birden sadece 200 lira diyor. Bir de cuma günlerine özel tatlı ikramdır diyor. Bak, ana yemek, pilav, salata, limon, biber, ekmek 6. Bir de tatlıyla beraber 7 çeşit yemek sadece 200 lira ya. Ya şu an gidip de bir pastaneden bir sütlü tatlı yemeye kalksanız zaten 200 lira. Yağmur yemekçilikte sütlü tatlı 200 lira. Yanında 3 çeşit yemek, limon, biber, ekmek de hediye. Mesela bak. Mesela bak. Tabii ya. 200 lira ne oluyor burada ya? Bol bol yiyorsun, az az ödüyorsun. Yağmur Catering yemekçilik. Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri.

Postanenin hemen yanında Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajını gönderip sipariş verebilir. Bilgi alabilirsin. Üstelik bugüne özel şok kampanya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Direkt mesajı hayırlı cumalar yaz. Tatlı hediye gelsin. Hadi. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsun şu an. Takip edip direkt mesajda hayırlı cumalar yazıyorsun. Hemen tatlı ikram ediyorlar sana. Gidip selamünaleyküm Instagram'dan hayırlı cumalar yazmıştım diyorsun. Tatlını sana...

Günümüz aydın, hayırlı, bereketli, cumamız da hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Yani şimdi yanlış anlaşılmak da istemem bu arada. Yani tabii ki de cuma mübarek bir gün, hayırlı bir gün. Tabii ki de hayırlı cumalar mesajı göndermek de güzel bir şey. Yani neden olmasın, insanları mutlu etmek, değer vermek insanlara, ama bunu yani sadece cuma mesajına indirgemek de hani ne bileyim. Hani böyle sosyal medya çıktı, hani böyle WhatsApp çıktı, durum çıktı, Facebook paylaşımı çıktı falan. Hani olay orada ilerliyor. Bu arada bir şebeke var, bir çete var, sadece cuma değil. Yani mübarek günlerin hepsinde. Mesela ne var şimdi baktığımız zaman işte. İlk böyle yeni yılda başlıyor. Yıl yeni yılda başlıyor ya. Hemen mesaj mesela iki gün öncesinden. Yeni bir yıl, bize hayır getirsin, mutluluk getirsin, happy new year falan diyor. Bu şebeke böyle yapıyor işte. Kendi görsellerini, videolarını falan böyle. Hemen paylaşıyor birçok insanla. Muhtemelen rehberindeki herkesle. Aradan zaman geçiyor işte, hemen unuttuğumuz şey var mı bilmiyorum, sevgililer günü. Hemen orada da piyasaya çıkıyor. Vay sevgililer günü şöyle böyle falan paylaşıyor. Kadınlar gününde çıkıyorlar. Kadınlar çiçekler. Kadınları üzmeyelim, kadınları sevelim sayalım. Yine bir paylaşım. Sonra hemen akabinde... Kadınlar gününden sonra ne var? Nevruz vardır herhalde. Mart'ın sonu muydu? Orada da yine paylaşımlar. Nevruz ne güzel bir gün. Harika bir gün. Sonra 1 Mayıs İşçi Bayramı. Birden böyle bir şey oluyorlar. 1 Mayıs, 1 Mayıs. Sonra Anneler Günü Mayıs'ın ikinci haftası. Anneler, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annelerimizi sevelim diye böyle videolar, paylaşımlar falan filan böyle. Sonra işte ne varsa Ramazan giriyor. Ramazan geldi. 11 ayın sultanı mübarek olsun. Sonra bayram geliyor. 11 ayın sultanı aziz mübarek, Ramazan ayının bayramı. Sonra Kurban Bayramı falan, bir de aralardaki mübarek günler. İşte Berat Kandili, Kadir Gecesi, Miraç Kandili, Regaip Kandili falan, hepsinde böyle şebeke çıkıyor piyasaya. Sanarsınız ki bunların hepsi aynı evde yaşıyorlar. Birbirlerine size alo Kadir ölüp gönderdi mi lan mesajı? Öyle bir düşün. Ya bir de ben genelleme yapmıyorum, hepsi için söylemiyorum ama bazen böyle bana gönderen arkadaşlar var işte, özel gün mesela. Atıyorum Ramazan ayı işte. Karşılaşıyorum, mesaj geldi falan. Niyetli misin? Yok baba, ben tutamıyorum ya. Ama yine de olayı şeyinden, bir yerinden kavruyor ya. Yani. Bir yerden şey yapıyor yani, konuya hakim. Hani özel bir gün olayını anlamış, anlatabildim mi? Güzel bir gün, insanlar bunu yapar anlamında böyle. Şimdi bu saydıkları...

yılda bir sefer olan olaylar, bir de her hafta olan 50 kere. Düşünsene, bir yılda 50 kere her hafta. Özellikle o günü bekliyor ya. Yani mesela insanlar böyle pazartesi günleri sendrom yaşıyor. Hani cuma gününün gelmesini istiyor. Hani hafta sonuna yaklaşıyor. Bu vatandaş lan perşembe gelse de mesaj yazsın. Özel bir gün yok mu ya arkadaşlar? Özel bir gün yok mu ya? Hemen kutlayayım ya. Bugün özel gün. Bugün ne? Tıp bayramı. Tamam. Tüm şeyler. Ama olmaz ya tıp bayramı. Sadece doktorlar oluyor ya. Bir düşünün ya. Ne olabilir bugün özel? Orman günü. Orman günümüz kutlu olsun. Şimdi büyük kurumsal firmalarda zaten bunu takip eden bir ekip var. Halkla ilişkiler uzmanı deniyor bunlara. Onlar özel günlerde özel tasarımlar, özel paylaşımlar yapıyor. Bunun karşılığında para kazanıyor adam yani. Bu adamın işi bu. Öğretmenler gününde öğretmenlere özel indirim. Tıp bayramında sağlıkçılara özel indirim. Hemşireler gününde hemşirelere özel bir kampanya gibi. Ya bunu organizasyonunu yapan birim var, anlatabildim mi? Ama bu bahsettiğim kesim hayırlı cumalar. Cumamız barak olsun. Alo, niye mesaj alayım ben mi ya? Tabii ya, bir de şey olayı bunların içerisinde takibe takip, beğeniye beğeni falan da var ha. Ben seni takip ediyorum, sen beni niye takip etmiyorsun? Ya işte artık olay böyle oldu, anlatabildim mi? Bundan 40 sene öncesinde ben sokağa, çarşıya, pazara, caddeye çıktığımda gördüklerime selam verdim. Selamun aleyküm baba. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı işler baba. Ama şimdi bunu bir tuşla yapanlar var, hayırlı cumalar. O da bir şey mi? Aramızda bazıları bunu mikrofondan yapıyor. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar hepinize. Alayınızın cuması mübarek olsun. Günaydın.

0: Ve işte molamızın zamanı gelmiş. O zaman molaya gidelim. İhtiyacımızı giderelim. Çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçici

0: evinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin.

0: kabul edin 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
8: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
9: Tolga Dünyası.
10: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
11: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ve işte devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar demiş miydik? Hayırlı işler, bol kazançlar demiş miydik? Hepsinin önemlisi bugün cuma. Hayırlı cumalar demiş miydik? Ha? Hafta sonuna adım adım yaklaşıyoruz demiş miydik? Yani böyle bence çalışan kesimin en çok o sevdiği günlerden bir tanesidir cuma. Bence özellikle beyaz yakalılar. Neden özellikle beyaz yakalılar? Çünkü hafta sonunun mesaisi olma ihtimali olan kesim. Yani şimdi petrol istasyonu çalışanı çok fazla cumayı önemsemez. Neden? Çünkü hafta sonu kapalı değiller. Yani daha buna benzer. Yani hem hafta içi hem hafta sonu, hem gece hem gündüz faaliyette olan birçok sektör var. Yani Tolgancığım bizden fark etmiyor, hafta içi hafta sonu yok ya falan diyen birçok insan olduğunu biliyorum. Ama özellikle böyle büyük kurumlarda, kurumsal firmalarda çalışan beyaz yakalılar var ya. Ya işte ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışanlara beyaz yakalı diyorlar. Hani böyle odası olan, masası olan, bilgisayar olanlara. Hani böyle arada bir toplantı oluşturanlara, arada bir çevrim içi bağlantı yapanlara, işte arada bir böyle teklif hazırlayanlara, sunum yapanlara. Hani kurumsal firma diyoruz hani. Hani bunun içerisinde devlet daireleri var mesela, memuru var, kamu personeli var, büro personeli var. Evet evet, hafta sonu mesaisi, bankacılar var en basit ya. Tabii canım ya. İşte onlar mesela cumayı çok sever. Neden? Çünkü cuma dediğin zaman haftanın son günü. Cuma dediğin zaman artık hafta sonuna şey yapılmıştır. Kanca atılmıştır yani. Hatta şey yapanlar, vallahi senin işin bugün yetişmez. Sen bence pazartesi gel harbiden deyip de böyle o gün iç iş yapmayanlar da var. Vallahi biliyorum bugün cuma. Sistemler yavaş inerliyor. Hava da sıcak ya. Sıcak olunca internet yavaşlamış. Sistem yok. Cuma günü ya. Hatta biliyorsunuz cuma günü öğleden sonraları biraz daha rehavet çeker. Şey var, hala var mı böyle? Ben oradayken Mersin'de Atatürk Caddesi'nde belediye oradaydı o zamanlar, taş bina. Bando yürüyüş yapardı. Cuma günü 2'de falan böyle. Büyükşehir bandosu. Belediyenin önünde yürüyüş bitince İstiklal Marşı okunurdu. Değil mi? Okullarda da böyle. Sabahçılar pazartesi sabahı. Öğrenciler cuma günü okul çıkışında değil mi? Çünkü o ölenler zil çalıyor, dağılacak. Hani hafta sonu geldi anlamında. Öğrenciler toplanıyor, müdür geliyor. Ya da müzik öğretmeni. Rahat rol, rahat rol. Korkma sönmez. Bayrak göndere çekiliyor falan. İşte bu şeyin farkındalığı. Cuma'nın hafta sonu geldiğinin farkındalığı. Yani gurur verici bir durum tabii ya. Yani bir yandan da hafta sonu tatili muhabbeti. Tabii canım, bugün ofislerde, bürolarda fix konu hafta sonu ne yapıyoruz bro? Hafta sonu ne yapacağınız bro? Havuza mı gideceğiniz, denize mi gideceğiniz, yaylaya mı çıkacağınız? Evden çıkmayacağınız, balkonda mı güneşleneceğiniz? Terasa mı çıkıyoruz, damda mı güneşleniyorsunuz, ne hallediyorsunuz ya? Mersin'de konu bu. Hafta sonu ne yapıyoruz? Bir de böyle iş arkadaşlığını sosyal arkadaşlığa taşıyan kesim de var ise çok daha mükemmel değil mi öyle bir şey olacak? Yani iş arkadaşlığını sosyalliğe taşımış. Yani iş yerinde sabah 9 akşam 6 görüştüğü yetmiyormuş gibi. Bir de akşam ne yapıyoruz buna? Akşam yeni bir mekan açılmış. Bir after yapar mıyız? Bir kayar mıyız? Ne dersin ya? Hafta sonu ne yapıyoruz buna? Ya bizim eniştenin yazlığı var, ben oraya gideceğim, sen de gelin mi ya? Enişte beni çağırdı, sen de gel. Valla piyasa var, ortam var ha. Bura var ya, yemin ediyorum cıncık gibi, jillom gibi. Hafta sonu plan programı. Bro ne yapsak ya, denize mi gidelim? Vallahi biraderim, ben diyorum ki yapraklıya gitsek mi acaba? Yok ya, şey en güzeli bak, ince kum var, mükemmel bir deniz var, cam gibi ya. İnsandan aşağısına denize gidilmiyor ha. Yani eğer ki iş arkadaşlığını sosyalliğe de taşıyorlarsa, brom ne diyorum biliyor musun? Cuma akşamından çıkalım diyorum. Bak böyle tüneller, köprüler, yeni yollar da yapıldı. Bir Alanya yapar mıyız ya? Bir Sidemi de yapar, Manavgat yapar mıyız? Ne diyorsun? Bak cumartesi sabah erken çıkalım yola, tamam mı? Bir Side yapalım ya. Bak bende çadır var, kamp sandalye, sende de varsa. Ne diyorsun, bir Antalya mini tatil bro. Evet,
tatilli ondanlı yani. Ne diyorsun? Sallan gel. Böyle bu konuşulur abi. Ya hatta bunu hafta içinden konuşmaya başlamışlardır. Cuma günü double check yapılır. Double check tamam mıyız? Okey miyiz? Merve Sunan'a da haber verdin mi? Aa süpersin. Ben de Pelin Su'ya söyledim, o da gelecekmiş. Dört kişi baba arabada. Pelin Su dedi, bir de arkadaşlar varmış da yok dedim ya, ne gerek var. Ha şimdi o gelirse bir de bizim Kamil'i çağıracağız. Sığım o boş. Yani. Evet evet, ondanlı. Ne diyorlar buna? Çiftli date. Onunla böyle gitmeli gelmeli. Tatil kafası baba. Evet evet, iş arkadaşlığını sosyal arkadaşlar taşıyan insanlar. Onların en sevdiği gün. Peki bu kesim de hayırlı cumalar mesajı gönderiyor mu? Hayır. Hayırlı cumalar mesajı gönderen kesim. Yani artık sosyalliği biraz daha zayıflayan. Hani artık böyle iş hayatında da çok fazla mutlu olamamış. Sosyal çevresi de çok olmayıp da. Şimdi ben bunları söylüyorum da. İnanılmaz sosyal olup cuma mesajı yazan biri. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Hayır. Aman dur. Aman günaha girmeyelim dur. Yok yok. Hayırlı cumalar mesajı gönderen insanlar çok duyarlıdır. Çok kaliteli insanlardır. İyidir, güzeldir, hoştur. Onlar Allah'ın yarattığı seçici kullarından. Onlar heykeli dikilesi insanlar. Cumala mesajı gönderenler, inan diyorum, parti kursundan oy verim. Hepsini birden verim. Yemin ederim. Yani kız olsam var ya, yemin ediyorum cuma mesajı gönderenlere direkt ben de... Hayırlı cumalar mesajı gönderen arkadaşımı görünce omuzumda taşıyasım geliyor harbiden diyorum. Ya evlerine gidip evlerini temizleyesim geliyor. Tabii ya. Hayırlı cumalar mesajı gönderen insanlar candır. Onlar nesli tükenmekte olan insanlar. Korumaya alınmaları gerekiyor. Devlet tarafından maaşa bağlanması gerekiyor. Devlet nişanı verilmesi gerekiyor. Madalya... Tabii ya. Tabii canım ya. Cuma mesajı gönderenler iyi insanlardır. Sevin onları. Tabii canım. Öpün başınıza koyun onları. Adamlar ne güzel hayırlı cuma. O kadar hayırlı cumalar mesajı gönderiyor. Biz bir kere bile dönüp eyvallah bro yazmıyoruz ya. Bir kere bile dönüp sağ ol kardeşim senin de demiyoruz ya. Hayırlı cumalar mesajını yazmak için ne fedakarlıklar yapıyor. Gecesini gündüzüne katan var. Gözlerini milletenler var. Hayırlı cumalar mesajı deyip geçmeyin. Bir milletin ufku var.

0: Şimdi her şey iyi güzel hoş da biz de burada bir iş yapıyoruz. İşimiz tabii ki de konuşmak, insanları mutlu etmek, insanlara keyifli zaman geçirtmek, günü hazırlamak ama bir işimiz daha var.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii ya, programımızı sunan bir firmamız var, programımızı sunan bir sponsorumuz var. Bunu sizlere duyurmak, bunu sizlere tanıtmak. Öncelikle 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine, tüm Mersem dinleyicilerine, tüm Mersin halkına, tüm Müslümanlığa, İslam alemine ve insanlığa hayırlı cuma. Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki,
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine diyor, tabildot usulü diyor, yemek servisinde diyor.
2: Teşekkürler.
0: Yağmur Catering Yemekçilik diyor yahu.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa diyor, siz de onlara diyor kaliteli yemek verin diyor ya. Bakınız, hem hijyenik tertemiz, hem güvenilir taş gibi, hem lezzetli, hem bol bol doyurucu, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Üstelik cuma günleri, üstelik cuma günleri yemeğin yanında tatlı ikram. Üstelik Instagram'dan şu an itibariyle, bugün itibariyle, cuma sabahı itibariyle Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesajı hayırlı cumalar yazan herkese, bir kişiye, üç kişiye, beş kişiye değil, Yağmur Yemekçiliği Instagram'dan takip edip de hayırlı cumalar mesajı yazan herkese Cumali Usta'dan tatlı ikram. Evet. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını al. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını ye. Instagram Yağmur Yemekçilik. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını götür baba. Yağmur Catering Yemekçilik, tırma sanayi sitesi, sosyal tesisleri, postane yanında. Zaten Instagram'dan takip edersen görürsün.
3: Bakmıyorum artık kimsenin eldiğine. Ne dediğine, hiçbir şey yapmadan insanları kudurtmak. Bayılıyorum şu yetiştirmek.

0: Molaya gidiyoruz. Mola verelim, ihtiyacımızı giderelim, çayımızı alalım, sonra dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, buralardayız. Birkaç dakikaya geliyoruz, hemen geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Şşş, dinleyici.
4: Tolga Dünyası. Tolga.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
3: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Full okul. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne?

0: varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 0
6: 33. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
9: Tolga Dünyası.
10: Tolga Dünyası.
11: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

7-24 arabesk, 24 saat arabesk. Ne de olsa hep damar, full damar. Ne de olsa damar denince damarın tek adresi. Mersin FM 104.6. Tabii ya, Ankara havası, Ankara'nın bağları, oynat moynat falan, bunlar da bir yere kadar değil mi ya? Bir de hayatın gerçekleri var. Bir de hayatın aşkı var. Bir de hayatın terk edilmişliği var. Bir de hayatın aşk acısı var. Bir de hayatın reddedilmişliği var. Bir de hayatın acımasızlığı var. Bir de hayatın çiğneyip tükürmesi var. Bir de hayatın arada aşkı bulamayanı var. Bir de hayatın mutsuzu var. Bir de hayatın bahtsızı var. Hayatın ta kendisi dediğimiz olayların tamamı ve daha fazlası arabeskte birleşir ya. Damarsa damar, işte o kadar ya. 7-24 arabesk, 24 saat arabesk ya. Damar denince damarın tek adresi Mersin, Mersin efendim. 104.6. Benden de acayip damarcı olurmuş ha. Ulan arkadaş, her şeyimi yakıştır be diyor adam. Her şeyim elimden gelir be.

Güzel, her şey yolunda. O zaman bir de size bu güzel damar şarkılı. Yani az önce gördünüz, bunu da yapabilirim yani istesem. Elimden her iş gelir Allah'ın izniyle. Ama yine de sizinle, sizi, beni, bizi, hepimizi ilgilendiren bir konuyla paylaşmak istiyorum. Bakınız, bu mevzu yine sosyal medya ile alakalı, yine sanal medya, aslında teknoloji ile alakalı. Yapay zeka, yapay zeka diyoruz yani sürekli. Hani yıllar öncesinde filmini izledik, hatırlarsınız. Özellikle benim kuşağım çok iyi hatırlar, ama benim kuşağımın dışındaki insanlar da yeni nesilde tekrarlarını falan izliyorlar ve beğeniyorlar. Kemal Sunal filmleri. Kemal Sunal biliyorsunuz bir döneme damga vurmuştur. Hala isminden söz ettirir. Hala bir markadır, hala devdir, hala efsanedir. Hala büyük insandır, büyük adamdır. Hala hayır duası alır. Hala dizileri yayınlanır, ilk günkü gibi izlenir. İşte o filmlerinden bir tanesinde Japon işi vardı biliyorsunuz. Fatma Girik'le başrollerini oynuyordu. Fatma Girik'e aşık oluyor. Fatma Girik orada aktris herhalde. Ünlü, şöhret birisi. Bizimki orta direkt bir vatandaş Kemal Sunal. Tabii ki de kadın buna şey yapmıyor, sevmiyor. Hani biz aynı kulvar insan değiliz diyor. Sonra bir zamanın birinde bir Japon'la karşılaşıyor. İyilik yapıyor Japon'a. Japon da diyor ki sen iyi bir insansın diyor. Japon Japonya'ya dönüyor. 1980'ler 90'lar ha. Sonra buna bir koli geliyor. Kolinin içerisinde bir robot. Hani film icabı. Robot, Fatma Girik'in robotunu yapmış adam. Fatma Girik yani kodlamış, demiş ki sen gideceksin, o adamın hanımı olacaksın. Genç, her şey olacaksın. Kadın olacaksın demiş ya, ne isterse yapacaksın falan. Buna benzer bir senaryo var, tamam mı? Yani insansı robot diyebiliriz. 1980-90'lar diyorum ya. Şimdi hangi yıldayız? 2026. Demek ki gelecek görülmüş, o yıllarda yapılmış. Devamını biliyorsunuz filmde neler oldu. Hatta yine film icabı, gerçek değil tabii ki. Hatta robota duygu falan da yüklemişler. Robot da işte aşık oluyor falan, böyle bağlanıyor. Sonra kendini damdan atıyor, patlıyor falan. Buna benzer hikaye. Peki bunu niye anlattım? Yıl olmuş 2026, insansı robot pazarı diye bir haber var. İnsansı robot ya, o zamanki hikaye çok farklı senaryo. Şimdi insansı robot, yani şimdi biz görüyoruz, haberlerde görüyoruz, fuarlarda görüyoruz. Dinlenme tesislerinde robotlar servis yapıyor, ama tabii ki de servis yapmıyor. Yani şey yapmıyor, efendim hoş geldiniz, buyurun ne vereyim abi, şöyle güzel bir ortaya karışık yapayım. Değil abi. Bir tane motor, ya bunu bizim sanayideki Amitus'ta da yapar. Projeyi çizin, atmaca torunu Amitus'ta verin, yapar. Bir tane robot, tamam mı? Bir sağ, bir de sensör yapmışlar. Sürekli gidip geziyor. Yani şöyle, boşlarını bırakıyorsun, mutfağa kendini götürüyor. İşte yazılmış, yazılıp. Ya robot süpürgenin değişiği ya.

Ya da işte oradan garson veriyor, diyor ki bu basıyor ya 5 numaralı masa diye, yolum işte kaydırıyor. Hani bizim garsonlar gibi olamaz. Adam baştan al, abime şöyle güzel bir çay getir. Abim nasıl, lezzetli miydi? Bir çiğ köfte ikram edeyim mi abime? Abim benim, belime dolar. Bu kadarını yapamazlar tabii ya, nereye yapıyor? Öyle bir şey yok. İnsansı robot. Ya bunu tabii herkes türlü türlü kullanabilir. Yani şu an birçoğunuzun aklına birçok şey gelmiş olabilir. Mesela esnaflar şey diyebilir. Ha be, bize de insansı robot lazım ya. Sıkıldık insanlardan ya. Robot olsa var ya ne güzel. Oğlum gel bana oradan masaj yap bakayım biraz. Oğlum çayı demledin mi lan? Robot oğlum bak çayı çok çok dem koyuyorsun. Bak İnsansı robot pazarı. Tabii herkes kendine göre yanıtacak. Mesela bir tane şey der. Vallahi mi? Tam insansı mı ya? Tam kadın gibi oluyor mu? Herkes kendine yanıtacak. Yapay zeka alanındaki ilerlemeler ve düşen üretim maliyetleri. Yani diyor ki artık yapay zeka diyor ilerledi diyor. Ve maliyetleri de düşüyor her geçen gün diyor. Ya bırak ya. Bizim sanayi Davut Usta'ya söyle vallahi yapar. İnsansı robot sektörüne yönelik yatırımları yeni bir boyuta taşımış. Ya bırak yeni boyuta, atmaca torna diyorum, ver ona. Yapar ya. Fiziksel yapay zeka yatırımları 6 milyar doları aşarken... Düşün. Ya ne 6 milyar doları? Bizim Mehmet Usta'ya 600 dolar verin size var ya iki tane. 600 dolara iki tane yapar ya yapay zeka. Biri sarışın, biri esmer. Al hadi. 600 dolara yapar ya. Finans devleri ve analistler bu kategoriyi yapay zeka devriminin en büyük pazar fırsatlarından biri olarak nitelendiriyor. İnsansı robot ya, yani normal bildiğin. Hani gidip çamaşır makinesiyle selamünaleyküm baba ben bir robot alacaktım da kaç çekiyor bu? Nedir abi bunun değişeni falan var, kaç basıyor abi bu, yani şey mi kullanımı falan nedir? Ya dur ya, ben evine henüz robot süpürge almamış bir adamım. Ben mutfak robotu tabirinden nefret eden bir adamım. Mutfak robotu. Mikser, bildiğin blender mutfak robotu diyorlar. Ev robotu. Ne diyorlar onlara? Şey, akıllı robot mu? Süpürge, robot süpürge, robot süpürge. Ya bırak baba ya. Lan ben elektrik süpürgesine daha yeni alışıyorum. Anamın o telli süpürgesi gibisi var mı ya? Hasır süpürge var ya, bir tarafıyla döver bir tarafıyla süpürge. Tabii canım, robot süpürgeyi ne yapacaksın? Çocuğun kafasına mı vuracaksın ya? Tabii canım, hasır süpürge var ya böyle. Sen onu böyle bir fıslatacaksın, halının üzerine böyle serpeceksin suyu. Şırak şırak şırak. Tabii ya, robot süpürge ne? Robot süpürge nedir ya? Ben daha elektrik süpürgesine yeni ısınıyorum ha. Ara ara sırf o şeyim mi? Duygularım kölensin diye gidiyorum, bir tane süpürge alıyorum. Çalı süpürge. Halıyı böyle ısıtıp süpürüyorum ki kendi oh diyorum ne güzel. Arada böyle balkona çıkartıyorum halıyı, böyle vuruyorum şeyle, böyle vura vura. Yapma. İnsansı robotmuş. Ne insansı robotu be? Evliyim benim. Çolum çocuğum var. Yalnız olsam olabilirdi. Oradan kendime bir tane istediğimiz gibi yaptırabiliyor muyuz? Mesela bir Adriana Lima alabilir miyim? Ben bir Adriana Lima rica edeyim. Bir tane de şey olsun. Bir Adriana Lima olsun. Bir de Cameron Diaz. İkisi karışık. Değişik bir şey olsun. Ortaya karışık. İnsansı robot ya. Vallahi olay gitgide. Lan yarın bir gün bunlar çocuk doğurmasın bir de başka.

0: Burası Tolga Dünyası.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Burası Mersin FM Radyosu. Burası Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hatırlatmakta fayda var. Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde kampanyası devam ediyor. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek ye, sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet. 3 çeşit yemek ve yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri tüm yemeklerin yanında tatlı da ikram. Evet. Yağmur Catering Yemekçilik. Cuma günü yemek yiyen her vatandaş, hatta yemek yiyen yemeyen her vatandaş, dükkanına gelenler, hatta dükkanın önünden geçen herkese tatlı ikram ediyor ya. Evet. Her cuma hayrına, her cuma sevabına. Ama genel olarak kampanyamız aslında şu.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber 200 lira. Cuma günleri ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ve yanında tatlısıyla tüm bu saydıklarım sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği şu an takip edip direkt mesajla hayırlı cumalar yazarsanız tatlınız ikram. Bak, beleş tatlı diyebilirsin, bedava tatlı diyebilirsin, ücretsiz tatlı diyebilirsin, tatlı ikram diyebilirsin, tatlı hediye diyor diyebilirsin. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et, hayırlı cumalar yaz, sonra hemen Yağmur Yemekçiliği'ne git, tırmın sanayi sitesine. Cumali Usta'yı bul. Selamünaleyküm Cumali Usta'm. Sabah Tolga dedi ki Cumali Usta'ya gidin, selamımı söyleyin, tatlınızı yiyin dedi. Nasıl olacak? Nasıl olacak şimdi? Şimdi nasıl olacak? Oluyor mu böyle bir şey ya? Oldu mu ya? Oluyor mu yani? Benden söylemesi. Hem menülerin yanında tatlı ikram, hem de Instagram'dan hayırlı cumalar yazanlara tatlı ikram, hem de Yağmur Yemekçiliğe gidip vallahi sabah radyoda duyduk, Tolga dedi ki gidin tatlınızı yiyin dedi. Bilmiyorum yani. Ben söyleyeyim de top sizde yani ha.
2: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik takip et. Direkt mesaj gönder. Kader.

Bugün de geldik biz de ayrılan sürenin sonuna. Bugün ve bu hafta mesaiyi bitirmiş bulunuyorum. Benim için hem günün mesaisi hem haftanın mesaisi bitti. Hafta bitmiş oldu. Ya umuyorum sizin de beklediğiniz anlar gelir. Umarım siz de hani bir şekilde güzel, mutlu anlar yaşarsınız. Ya biliyorum sıcak havalarda çok zor mücadele etmek. Hele ki hizmet sektöründeyseniz, emekçiyseniz, sıcağın altında çalışıyorsanız. Olur ya, o da bu da geçer. Sabırla bir şekilde geçer yani. Bu programın tekrarını dinlediğinizde ben muhtemelen programdan hemen sonra aşağı ineceğim. Kızgın kumlardan sarı sarı atlayacağım. Muhtemelen havuz başında uzanacağım, güneşleneceğim. Muhtemelen yazın Mersin'in güzel havanın tadını çıkaracağım. Darısı size de olsun inşallah.

0: Günü ve haftayı damarla noktalıyoruz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için mutlu bir hafta sonu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: evinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik

0: özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
10: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
11: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Baharı bekleyen

tamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni.

0: bir şarkı oldum dudaklarımda. Seni sevdiğimi söyledim durdum.
1: Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismini, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına

0: arttırdı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının herkes için hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darı Sekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesiyle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26 binden fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: olsun.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537-399-7756 0537-399-7756 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 600.

0: 571 1199 0555 671 1199.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem başlar,
3: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Gastroenteroloji bölümünde tedavi gören Ali Akın için çok acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hasta ismi belirterek Kızılay ya da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmeleri rica olunur.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Gastroenteroloji bölümünde tedavi gören Ali Akın için çok acil sıfır RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hasta ismi belirterek Kızılay ya da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmeleri rica olunur.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst düzey atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atanırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nde merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan 69 kritik görev değişikliği gerçekleşti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada Aras Bulut İynemli Sefo ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin yakalandığı bildirildi. Eski milli futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. 50'si tutuklu sanıkların duruşması, savunmaların alınması için 21 Eylül'e ertelendi. İtalya'da yaklaşık 6 milyon euro değerindeki kakao taşıyan Türk tırı gasp edildi. Kar maskeli 4 saldırgan sürücüyü darp ederek aracı kaçırdı. Dorseyi açamayan şüpheliler tırı terk ederek kaçtı. Tırı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Seçer, raylı sistem çalışmalarında sona gelindiğini belirterek Mersinlilerin yakın zamanda raylı sistemle buluşacağını söyledi. Silifke'de okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde yeni eğitim yılı öncesi sürücülere öğrencilerin güvenli taşınması konusunda bilgi verildi. Tarsus'ta açık hava sineması etkinliği düzenlenecek. 19 Eylül Gaziler Günü'nde saat 20'de Kleopatra Meydanı'nda Atatürk filmi gösterilecek. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı güvenlik ve kolluk yöneticilerini ziyaret etti. Görüşmelerde kentteki adli ve asayiş çalışmaları değerlendirilerek kurumlar arası işbirliği ele alındı. 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı resmi gazetede yayımlandı. Mersin'de ise Erdemli, Mut ve Silifke'de birer, Yenişehir'de ise iki alan kapsamda yer aldı. Konut satışlarında Ağustos ayı verileri açıklandı. Mersin'de toplam 4090 konut satılır.

0: yaparken yabancılara 143 konut ve 14 iş yeri satışı yapıldı. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Ankara Gücü'ne konuk olacak. Karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Ankara'da Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Mersin Süper Amatör Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni sezon 7 Ekim'de başlayacak. A ve B gruplarında toplam 21 takım mücadele edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı. Siyah-beyazlı ekip konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşo.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Mersin FM.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
3: Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordu. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp, doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp, hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor, annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim. Baba, babam. Anam, yavrum dedi. Sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi.

haykırdı sonra. Kızım, iki gözüm. Babama ne oldu dedi. Yine cevap vermek yerine kader sizi. Bahtı karalım benim. Anne babam dedim. Babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedi. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedi. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum günümde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup ya. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık, başka şehirlerde.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: bize.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay

0: kurtarma 0538 988 30 00.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Gastroenteroloji bölümünde tedavi gören Ali Akın için çok acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hasta ismi belirterek Kızılay ya da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmeleri rica olunur.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika.

0: Dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar.

Sen kokacaklar, fallara da yazık. Sen çıkacaklar, dostlarıma yazık. Senin gibi olmayacaklar. Güllere de yazık, sen kokacaklar, fallara da yazık. Sen çıkacaklar, dostlarıma yazık. Senin gibi olmayacaklar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
11: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta.

0: Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanı.

pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

0: Yardımcılığına Cihat Erce İş Başar atanırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nde merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan 69 kritik görev değişikliği gerçekleşti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada Aras Bulut İynemli Sefo ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin yakalandığı bildirildi. Eski milli futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. 50'si tutuklu sanıkların duruşması, savunmaların alınması için 21 Eylül'e ertelendi. İtalya'da yaklaşık 6 milyon euro değerindeki kakao taşıyan Türk tırı gasp edildi. Kar maskeli 4 saldırgan sürücüyü darp ederek aracı kaçırdı. Dorseyi açamayan şüpheliler tırı terk ederek kaçtı. Tırı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Seçer, raylı sistem çalışmalarında sona gelindiğini belirterek Mersinlilerin yakın zamanda raylı sistemle buluşacağını söyledi. Silifke'de okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde yeni eğitim yılı öncesi sürücülere öğrencilerin güvenli taşınması konusunda bilgi verildi. Tarsus'ta açık hava sineması etkinliği düzenlenecek. 19 Eylül Gaziler Günü'nde saat 20'de Kleopatra Meydanı'nda Atatürk filmi gösterilecek. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı güvenlik ve kolluk yöneticilerini ziyaret etti. Görüşmelerde kentteki adli ve asayiş çalışmaları değerlendirilerek kurumlar arası işbirliği ele alındı. 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı resmi gazetede yayımlandı. Mersin'de ise Erdemli, Mut ve Silifke'de birer, Yenişehir'de ise iki alan kapsamda yer aldı. Konut satışlarında Ağustos ayı verileri açıklandı. Mersin'de toplam 4090 konut satılırken yabancılara 143 konut ve 14 iş yeri satışı yapıldı. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Ankara Gücü'ne konuk olacak. Karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Ankara'da Mamat Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Mersin Süper Amatör Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni sezon 7 Ekim'de başlayacak. A ve B gruplarında toplam 21 takım mücadele edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı. Siyah beyazlı ekip konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtım.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst düzey atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. TÜİK Başkan

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
7: Şoför Mahali başlıyor.

0: rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet

0: sonucu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşt şşt. Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Şoför Mahalli.
7: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
8: Reklam kazandırır.
9: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
10: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
11: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
12: İster tıkla, ister uğra.
13: İçecek.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya.

0: Kaşka, makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Motosokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Şoför Mahalli.
9: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
10: SM38.
11: Yolun açık olsun. Devam et.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

hızdan zevk alan, hastaneden zevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

0: versin efendim.
1: Yanık bıraktın beni, türbede bir mum gibi. Eriyorum diyorum, sana şaka geliyor. Kapattın bir zindana, ebedi mahkum gibi. Çürüyorum diyorum, sana şaka geliyor.

0: 80TS 684.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtır.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için

0: Garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Haftanın son iş günündeyiz.
1: Gökyüzü geceye ağlarken.
0: Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Emre Altuğ, Siyah. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Seni sana bırakma. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Bir mesajım var Erdemli'den. İyi yayınlar Selin Hanım, ben Sevda. Sıradaki güzel şarkıyı babam Rıza'ya armağan ediyorum. Her aradığımda kendine dikkat et demeyi ihmal etme. Babalar böyle işte, sevgilerini sözden çok davranışlarıyla gösteriyor demişler. Kesinlikle. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Beni benden alırsan Berkay yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunları

0: bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması, Maraş paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Biliyoruz ki insanlar dışarıdan bakıp yargılamayı ve eleştirmeyi tabii ki çok seviyorlar. Oysa kimse kimsenin hangi yollardan geçtiğini, geceler boyunca neler çektiğini bilmiyor. Yıkıla yıkıla ayakta kalmaya çalışan, her gün için için ah edip yıpranan yine insanın kendisi oluyor. İnsan da kendi derdini kendi içinde yaşıyor. Acısını da dışarıya yansıtıp kimseye zarar vermiyor. Hal böyleyken insanların o nefret dolu bakışlarına maruz kalmak, acı çeken bir kalbe en büyük haksızlıklar. İnsan sadece kendi çilesini çekiyordur ve kimseye yük olmuyordur. İşte bu yüzden arkasından konuşanlara ve üzerine gelenlere en açık cevabı verir. Benim yaşadığım acı da benim, çektiğim çile de benim. Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan? Hayatın ağır yükünü tek başına omuzlayanlara armağan olsun bu şarkımız. Karaf yorumuyla dinleyeceğiz. Yıkıla yıkıla sizlerle radyonuzda.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Selin yayında.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı çocukluk arkadaşım Neslihan'a armağan ediyorum. Yıllardır görüşemediğimiz zamanlar oldu ama ne zaman konuşsak kaldığımız yerden devam ediyoruz demişler. Zaten zor olan bu gerçekten. Araya zaman girse de kopmamak, ilk zamanlardaki gibi devam edebilmek. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Cezaevi Savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek, gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri

0: borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar, İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Mersin Spor Kulübü ikinci hafta mücadelesinde Ankara Gücü'nün konuğu olacak. Ankara Gücü ile MSK arasındaki karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar.

0: Bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Programımızın yaklaşık ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bazen iki insanı birbirine bağlayan o güçlü sevda elde olmayan sebepler yüzünden yarım kalır. Gönlünüze amansız bir hasret düşer ve araya aşılmaz engeller girer. Birbirinizi sevmenize rağmen sizi bir araya getirmeyen o geçit vermeyen dağlara ve uzayıp giden yollara sitem edersiniz. Birlikte yürümeniz gereken yollar sizi ve birbirinize yabancı hale getirir. Aynalar yüzünüzdeki çizgileri ve yaşlanmışlığınızı gösterse bile siz suçu kendinizde aramazsınız. Çünkü o sevdayı dillerden düşüren, şansa ve kadere isyan ettiren şey geçen zamandır. Yanınızda sevdiğiniz insan olmadıktan sonra yaşanan ömrün bir anlamı kalmaz. Aşkla açmayan bir gönülde çiçeklerle dolu dallar bile kurumaya mahkumdur. Geçit vermeyen dallar utansın. Araya giren mesafelere rağmen içindeki sevdayı koruyanlara armağanımız olsun bu güzel şarkımız. Atilla Kaya, yıllar utansın sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

boyun büktüm. Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Gönlüm küs. Bu güzel şarkıyı da şu an yolda bizi dinleyen değerli arkadaşım Başa'ya armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Neredeysen, kimindeysen okurum. Ve sizleri Alişan'la baş başa bırakıyorum.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Özbay Kurtarma. Yolda

0: tabiki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Bence bu hayatta her şeyi bir şekilde tamir edebiliriz. Ama işte bu insan ilişkilerinde güven dediğimiz o incecik cam bir kere çatladı mı işte onu bir daha eskisi gibi tamir edemeyiz, tutturamayız, olduramayız. Şimdi karşınızdaki insanı oturtursunuz, yüzüne bakarsınız. Bir zamanlar her sözüne gözünüz kapalı inandığınız o insan karşınızda diller döker, çabalar durur ama siz içten içe bilirsiniz. O yalan sözlerin arkası hiçbir zaman kesilmeyecek. Ve o an insanın içinden ne gitme demek gelir ne de dur demek. Hatta aksine o gidiş bileğinize takılmış bir prangadan kurtulmak gibi içinizi hafifletebilir. Gidişinde resmen gönüllü olursunuz. Tabii insan bazen kendi kendine yeminler eder, ne olursa olsun katlanacağım, görmezden geleceğim der ama işin için o ihanet, gurur inciten o sistemler girdi mi o yeminler işte toz duman oluverir. İnsan kendine olan saygısını kaybettiği an her şeyini kaybeder. Bir noktada o resti çekmek zorunda kalırsınız. Ve tabii ki kendi yolunuza başınız dik bir şekilde devam edersiniz. Yeni bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yeminimi sizlerle.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
10: İster tıkla, ister uğra.
11: Busem.com'dan dev kampanya.
12: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
11: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
12: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
13: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
12: Burada her şey istediğiniz gibi.
11: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
12: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
13: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
14: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü.

0: açıldı. İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Sevgisel dinleyiciler, programımıza Mersin FM 104.6 frekansında hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Büyükşehir Belediyesi'nden selamlar. Sıradaki şarkıyı değerli Bekir Bey'e armağan etmek istiyoruz. Çalışkanlığı ve samimiyetiyle hepimize örnek oluyor. İyi ki var demişler. Anılarımız birleşir. Selamlarımızı gönderelim. Yıldızlarımız. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Barışamadık Alihan, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle

0: Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 0541 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz artık son şarkılarımız. Şimdi çok güzel, çok anlamlı bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum. Kim bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehre en acı gerçek, aldana aldana öğrendim artık Müslüm Gürses sizlerle.

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim. Aldana aldana öğrendim artık.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.

0: bir taraftan dönemem diyen İbrahim Erkal, bir taraftan da dön dinmeyen acılarım dinsin diyen Linet.
1: Kanayan yaralı yüreğimi.
0: Zaten hayat da bundan ibaret değil mi? Zıtlıklarla var oluyoruz. Tabii doğru olan hangisi?
1: Duyar mısın?
0: Bu da çok zor bir karar bence. Dön, anladım, benim kaderimsin. Linet, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Sen aşkın tarifisin Ümit Besen sizlerle.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu aldığı yeni disiplin kararlarını açıkladı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. Açıklamada Ahmet Serkan Tuncer hakkında CHP tüzüğünün maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildiği bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek, gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar, İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

0: Gelen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Mersin Spor Kulübü ikinci hafta mücadelesinde Ankara Gücü'nün konuğu olacak. Ankara Gücü ile MSK arasındaki karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtı. Buğsem Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
9: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
12: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viran Şehir.

0: Bir Carrefour'sa yanında, aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetler de tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey. Aracılar, full okul. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam, Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlediğimiz bir programdayız. Bendeniz Zeynep. Ferdi Baba ile başlıyoruz güne. Unutursa zamanda batmayı. Bazen birini unutmak, rüzgarın esmeyi kesmesi, mevsimlerin birbirine karışması ya da güneşin doğmayı unutması kadar imkansız gelir insana. Yüreğin parçalara ayrılır da yine de o ışıl ışıl bakan gözleri, o yıldız gibi parlayan saçları aklından söküp atamazsın. Ferdi Baba şimdi diyecek ki, eğer güneş ısıtmayı bırakırsa, dünya dönmeyi bırakırsa, doğanın tüm kanunları imkansız şekilde devam ederse ben de seni unuturum diyecek. Ferdi Tayfur sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşı, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereket.

0: hareketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşşt! Dinleyici!
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Resitali devam ediyor.

0: Gürses resiteliyle devam ediyoruz programımıza. İnsan ölmekten değil de unutulmaktan, hiç anımsanmamaktan, bu dünyada var olmamış gibi insanların yaşamasından korkarmış.
1: Unutulmak, unutulmak, ölmek kadar zormuş meğer.
0: Bu yüzden de diyor ya Müslüm Baba, ölmek kadar zormuş meğer unutulmak diye. Bir çift yaşlı gözümmüş meğer unutulmak, en karlı sözmüş meğer unutulmak diyecek. Unutmak zor evet, ama unutulmak da epey bir ağır bir şey. Unutulmak

insan aşık olduğunu çok zor kabul eder. Çünkü bunun bir aşk olduğunu bile başta kabul etmek değil, anlayamaz. Sadece küçük bir hoşlantı diye düşündüğümüz bazı duygular, bir bakmışsınız

bir gün koskocaman bir aşka dönüşmüş. Bakıp dalarsa, Ömer Danış'ta çok güzel anlatmış aşkı. Aşktan kaçamazsın diyecek, hemen koş ona. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Aşktan kaçamazsın.

Haydi git. Sen beni unutma. Sen beni unut ki ben kendimi bulayım. Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Kime dağıtırım? Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başını göğersin. Al işte ben yokum. Ben yokum orada. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendimle yüzleştim. Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık. Ve sen beni unut. Unut. Çünkü ben seni...

bulunduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Sesim biraz kısık, malum havalar birazcık soğursa olmaz. Böyle bir ufak bir hastalık alıyor sanırsam. Kusuruma bakmayın. Zaten program bu.

2016'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere benimle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Selahattin Özdemir Bu Kadar Hiç Sevmedim şarkısıyla programımızı sonlandırıyoruz.

0: Kahvalar resitali sona erdi.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşimoto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ehliyet almak istiyorum.

0: Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Mersin FM 104.6.
7: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
7: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
8: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
7: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
8: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
7: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Geleceğimizi yakmayalım.

yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp

0: Daha sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
10: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

her gün görmeye, dayanmaz yüreğim terk edilmeye. Ayrılık olmasın ölene kadar, ayrılık olmasın ölene kadar, ayrılık olmasın.

sonu yok bu yolumuzun. Artık karar vermeliyiz. Önümüzde uzun yıllar, böyle devam edemeyiz. Gizli gizli buluşmalar, ayrılmalar, barışmalar, sonu gelmeyen yalanlar. Böyle devam edemeyiz. Böyle devam edemeyiz. Böyle devam edemeyiz.

Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok, nedeni yok sevmenin, zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü, utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında, aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde, seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercinleri,

0: senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi

0: Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
7: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
7: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
14: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
13: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
7: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

karşılıkta kimse mutsuz olmadı. Senden ve benden başka. Hep bize yaptı. Hep bizi yıprattı.

mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara...

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel

0: Çok mutluyduk ikimiz.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar, full damar.

gerekli. Biliyorsun, sevmek emek ister. Biliyorsun, sevmek yürek ister. Sevmek fedakarlık ister. Sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekilip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak ve seninle ölmek.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: bize.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu

0: Görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
9: Full okul. Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: evinizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yeni

0: Eskişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Arabeskin Kralı.
2: Fırat Yayında.
3: Hadi gel yeniden, sebebi yok sen de gel.
4: İşte geldik efendim, radyonun delisi tekrardan her zaman olduğu gibi yine karşınızda. Radyonun başında bulunan herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Her zaman olduğu gibi saatler 22 gösterinceye değin radyonuzda sizlerle birlikte olacağız. Hazırsanız başlıyoruz abi, çok güzel şarkılar var listemizde. Bu şarkıya bakmayın sakın, arabesk rüzgarı. Fırat'a selam, Damar'a devam diyoruz ama bugün bir değişiklik yapıp farklı bir şarkıyla açılış yapmak istedim.
5: Gözlerimle tutunup hayata yürüyen...
4: Sevgili Fırat Güven kardeşimizi bilirsiniz. Sevgili Silifkeli kardeşimiz. Güzel bir single çıktı. Hadi gel, radyonuzda sizlerle buluşacak. Aynı zamanda tüm platformlarda da dinleyebilirsiniz. YouTube'dan da video klibini izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Fırat Güven, hadi gel yazarak. Sevgili kardeşimize destek olalım.
3: Hadi gel.
4: Video klibi de var ya, efsane, çok güzel olmuş. Sevgili Nail abimiz de video klibinde yer almış, oynuyor oyuncu olarak. Hem oyuncu hem de sponsor olmuş sevgili Fuat kardeşimize. Emeklerinden dolayı Aydınlar Mobilya'ya, Nail Aydın'a selamlarımızı, teşekkür dileklerimizi iletelim sevgili Fuat kardeşimizin namına.
5: Doğum gününde o gün benim, çok güzel kopmuştu o gün. O tenin senin, sen gelmiştin.
4: Evet sevgili dostlar, 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. 22.00 itibariyle gelen mesajlarınız az sonra bu güzel şarkı sonrasında paylaşılacak. Birkaç tane mesajımız vardı böyle, 19.59'da gelen mesajlar, onları sildim haberiniz olsun. Bakın saatine 19.59'a şahit tekrardan göndermeniz gerekiyor. Haydi o zaman volümleri yükseltin hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Biraz deşirelim, sonra zaten modu.

0: Nasıl, beğendiniz mi şarkıyı? Efsane değil mi? Sevgili Fuat Güven, hadi gel, radyonuzda sizlerle buluştu. Destek olalım sevgili kardeşimize. Tüm platformlarda yayında. Ayrıca YouTube'dan da video klibini izleyebilirsiniz. Beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Sevgili Fuat kardeşimize buradan selamlar olsun. Aynı zamanda Aydınlar Mobilya, sevgili Nail abiye de iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Adam efsane canım, herkese destek olur, sponsor olur. Yalnız var ya abi, oradaki oynayışına bittim var ya.
1: Aşk demeyi unutmuş kalbin.
0: Evet, artık modumuzu düşürelim değil mi? Özümüze dönelim abi, biz damacı adamız. Hüseyin Tatlı'yla devam edeceğiz sevgili dostlar. Aptal gibi diyeceğiz.
1: Yok bir daha sevmeyi.
0: İyi akşamlar, söyledik şarkılar. Bendeniz Açık Baştan Kral abim Ali Döle ve Aslan kardeşim Atakan Yılmaz'a gelsin. En kısa zamanda yine birlikte olacağız diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Angelik. Sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum demiş sevgili Fatma ablamız. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Seni çok seviyorum, her şeyim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamları, yayınlar kardeşim. Sıradaki güzel parçanı oğlum Veli Ançelik, yeğenim Emre Eceli ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin. Selamlar demiş sevgili Hüseyin abimiz. Eyvallah abi, selamlar olsun bizlerden de sana. O dün geceki çekmiş olduğum videoyu bana atarsan sosyal medyada da paylaşmak istiyorum.
1: Yak bütün deri.
0: ...0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Hüseyin Altın'la sizleri baş başa bırakalım. Haydi bakayım, volümleri yükseltin. Ciğerleri parçalayacağız yine bu gece. Yakacağız mı abi şehri? Yakacağız tabii ki abi, efsane. Bu şarkılar efsane gerçekten. Hiçbir yerlere ayrılmayın, üzülürsünüz sonra.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

0: Sen yok ki seni aptal gibi. Allah'ım yarabbim güzel bir şarkıydı Hüseyin Tatlı. Radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Şimdi ardına yakışır bir sanatçı. Var ya çok güzel bir şarkı var ya. Bunu saymıyorum diyecek İbrahim Erkal. Çok güzel şarkısını da rahmetli anmış olacağız. Sevgili sanatçımızı. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'ım. Maşallah maşallah demiş. 3 gündür radyomuz coşuyor. Eyvallah annem, selamlar olsun. E tabi canım, 2 ay depoladık enerjiyi, patlatacağız artık. Ne yapalım yani? Yani bu enerjiyi boşaltmak gerekiyor. Merak etme, bir ay sonra biter. Bayram bana. Evet, Allah'ım hep böyle neşeni daim etsin demiş. Teşekkür ederim sevgili annem. Ellerini öperim. Sözdeki en güzel şarkılar canım güzel oğlum Recai Söze'ye ve sana da armağan olsun. Oğlumun tüm değerli arkadaşlarına, radyomuzun değerli çalışanlarına gelsin. Canım oğlum annesinin yaşam kaynağı, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar kral, öncelikle canımdan çok sevdiğim biricik Cansu Karaca'ya gelsin Bektaş'tan. Onu canımdan çok seviyorum, canımdan çok seviyorum diyerek tekrar demiş sevgili kardeşimiz. Dur, dur, dur, gitme yetmez. Ya daha ben çay almadım abi. Siz bu şarkıyı dinleyin, ben bir çay doldurmam gerekiyor. Çaysız yapamıyorum bak, dilim dönmüyor.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.

0: Aldığım nefesten soruyorum da.
1: Vay vay.
0: Verdiğim nefeste bulamıyorum.
1: Bulamıyorum abi.
0: İki nefes arası ne kadarlıksın? İşte onu bilemiyorum.
1: Adamın dibi var ya. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Fırat'la Damardan Kalbe programında bendeniz Fırat'la birliktesiniz. Mesajlarımıza devam edelim. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Bir Tanecik abim Recai Söze'ye gelsin. Bu gece kötü bir rüyadan uyandım abi, içimde tam bir korku, dilimde senin adın vardı. O an tek istediğim sesini duymak, seni çok özledim. Bu şarkı sana gelsin, belki sesin ulaşmaz ama kalbim ulaşır demiş.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Çağrı, Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgisi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kavak, Berk Tıp, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş Mert, Poyraz ve diğer mutlu dostlara armağan olsun demişler.
3: Bir güzelim Mecnun'uyum.
1: Şimdi Hakan İpek seslendirecek, aklım sende diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam kazandırır.

0: Mavi Beyaz'da yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-9696.
13: Yok kelimesi omega yapıda yok.
14: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
15: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
14: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
13: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
16: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
17: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
16: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
18: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
18: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540-014-0033.
19: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık,

0: ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Selam Fransa'daki şarkı Bediran İbili'den Ömür Kara, Şavkayır Ozan, Acun Karal, Çağatay Topal, Cüneyt Dursun ve Yunus Emre Tok Yüreğe Gelsin, İyi Yayınlar Kolay Gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar yayınlar. Aslan sevgilim Recai Sözay'a çok çok selamlarımı gönderiyorum. Bugün de seni düşündüm, seni özledim. Seni çok seviyorum sevgilim. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Küçük Azizer'in de sana kocaman öpücükleri var. Hoşça kal diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Suçlusun dediler, kıydılar bana.
0: Radyocu Fırat, iyi yayınlar. Ben İbrahim Güvendik. Silifke'de bulunan dostlarım Süleyman Fatih Çağış, Selami Şarlak, Mehmet Can Usul, Yusuf Gül, Ertuğrul Coşkun, Ümit Mülayim ve canımdan çok sevdiğim Hıdır Poyraz'a armağan olsun, selam olsun demiş.
1: Kestiler cezamı bir tek kalemde, sensiz yaşamaya mahkum edildim.
0: Arihan'la sizleri baş başa bırakalım, aşk mahkemesi diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

0: Sensiz yaşamaya mahkum edildim. Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Yine bomba gibi bir şarkı. İyi yayınlar Fırat ve Silifke'de bulunan oğlu Meldem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Veli Ançelik için sıradaki şarkılar gelsin, teşekkürler demişler. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Berna Dölek'ten Canımın İçi Babama Armağan Olsun Söyler Misin demiş. Söylemiş bulunduk zaten. Sıradaki şarkılar Biricik sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Hadi abi volümleri yükseltin. Güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Söyleyemem diyecek. Kim? Cem Soy demiş.
1: Fırat'a selam. Damara devam.

0: Canlar bir şarkı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Yine güzel bir şarkı daha var ya, ardı ardına bomba gibi yağmaya devam ediyor. Sibel Can tövbeliyim diyecek. Sıradaki şarkılar kavuşacağımız günleri sabırla bekleyen sevgili eşim Metan. Acı boncuğa gelsin, seni özlemek bile seni sevmemin bir parçası, seni çok seviyorum bir tanem demiş dinleyicimiz. Şimdi bizi bu arayan dinleyicimiz kim WhatsApp'tan? Arkadaşlar aramayın, bakın ben burada mesaj okumaya çalışıyorum. Siz görüntülü arama yapıyorsunuz. Bu WhatsApp web kullandığımız için görüntülü konuşamayız. Yani açma gibi bir şansımız yok. Sadece yazabilirsiniz. Yani kolay kolay da buradan kimseye cevap vermiyoruz zaten. Hani bir şey sorsanız bile cevap vermiyoruz. Haberiniz olsun. İyi yayınlar Fres abi, ben Veli Anşelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için gelsin demişler. İyi geceler, ben Ali Akar, kardeşim Hüseyin Akar'a ve Kemal Demir'e sıradaki parça armağan olsun demiş. Olsun o zaman. Akşamlar sıradaki parça aslan parçası kardeşim Recai Sözay için gelsin demiş Kazım Çevik mesajında. Haydi o zaman Sibel Can'la sizleri baş başa bırakalım. Tövbeliyim desin. Sonrasında buradayız abi.
1: Mersin efendim. Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.

0: Haydi o zaman durmak yok, devam diyoruz. İmparator yorumu gelecek şimdi radyolarımıza. Selamünaleyküm kral demiş. Aleyküm selam diyelim sevgili kardeşimize. Ben Hacı Beli Gezer. Kolay gelsin sıradaki parça. Aslan abim Mert Gezer'e ve değerli dostlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar Fırat Bey. Sıradaki parçayı yeğenim Recai Söze için gelsin. Kıymetli annesine, babasına, kardeşine ve sizlere armağan olsun. Süpersiniz, iyi ki varsınız demişler. Teşekkür ediyoruz, iyi ki sizler de varsınız. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Canım Eşim. Sıkıntı Ahmet için istiyorum. Seni çok seviyorum kalbimin sahibi. İyi ki varsın huzurum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman İmparator seslendirsin. Vur gitsin beni. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Fırat yayında.
1: Baba büyüksün.

0: Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş

0: makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Sonrasında programımızın son saatiyle karşınızdayız sevgili dinleyenler. Şimdi az önce kafamı şöyle pencereye doğru bir çevirdim var ya. Ne göreyim, ne göreyim, sizi ne gördüm? Ufak ufak yağmur atıştırmaya başlamış. En sevdiğim hava şimdi bu şarkılarla daha da güzel gidecek. Bilmem artık sizin bölgenize yağıyor mu bilmiyorum ama şu anda buraya güzel ufaktan ufaktan böyle çiselemeye başladı. Özlemişiz abi yağmur havasını. Selam Fırat. Şimdi Bediran mesaj atmış şimdi bizlere. Mesajı okuyorum şimdi az önce. Şimdi bakın. Direkt böyle okuyorum. Selam Fırat. Fotoğrafın elime ulaştı. Allah Allah diyorum ya. Ne fotoğrafı? Ya var ya Bediran. Devam edelim şimdi. Selam Fırat. Fotoğrafın elime ulaştı. Ben senin o gözlerinin ötesindeki cennete adımı... Evet adımı attım. Gülüşünün kıyısına masamı kurdum. Sıradaki şarkı sana gelsin. Gamzeli yarim kolay gelsin demiş sevgili Bediran. Var ya mesajı okuyorum böyle kendime gelmiş gibi sanki var ya. Ne oluyor lan dedim. Sevgili kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Şimdi fotoğrafın elime ulaştı değil. Ne fotoğrafı diyorum kendi kendime. Selamun aleyküm, iyi akşamlar. Ben Burak Yılmaz. Sıradaki parça Hasan abim ve değerli dostlarına gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki tüm güzel şarkılar Ali Dölek'ten, Erol Üşenmez, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz, Özgür Su ve Alişan Alşan'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: arasında ışıkları söndüreceğiz. Burada güzel bir ambiyans yaratacağız. Dışarıda da hafiften yağmur var. Şarkıda efsane olunca var ya, Allah Allah değmeyin keyfimize.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

nasıl ama şarkılar ağlıyor değil mi? Tabii ki de ağlıyor şarkılar abi işte. Kibariye gelecek şimdi, şarkılar ağlıyor diyecek. Allah Allah! Ya var ya, demin tam heveslendik biliyorsunuz. Yağmur çiseliyor dedik. Abi ışıkları kapattım. Şöyle bir baktım, yağmur mağmur hiçbir şey yok. Vay, kaçırdık var ya. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Duyduğunuz üzere Kibariye ile devam edeceğiz sevgili dostlar. Şarkılar ağlıyor diyecek. Yayınlar sıradaki şarkı canıma, canım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Gözümde, gönlümde, burnumda tutuyorsun sevgilim. Seni çok seviyorum demiş. Kolay gelsin abi, sıradaki tüm şarkılar Merve'lerinden Aslan kardeşlerin Suat ve Fuat'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı canım oğlum ve arkadaşlarına gelsin. Hanifi Doğan, Hakan Seriner, Kuşçu Ömer, Ulaş Dinli, Mustafa, Can Yerli, Arif Aydın, Metehan, Acı Boncuk için armağan olsun demiş dinleyicimiz.

0541-714-9496 WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam edebilirsiniz diyeceğim ama zaten listemiz de bayağı bir dolu. Göndermeseniz de olur. Elimizdekileri yetiştirmeye çalışalım çünkü. İbariyle sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Sonrasında burada olacağız.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de

0: Mersin Efendi.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: evinize.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
9: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
10: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
12: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602, 0542-144-4602.
13: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması...

0: Araş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bizi ezberlettiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani.

0: Dur dur. Duma duma dum. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyor söylemeye falan. Rap tarzında. Biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler, bak ne var, bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Bu arada günaydın, Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda... Tolga dünyasındasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

0: des champions. Le monde des champions.
1: Ah ah ah eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh. Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm tezleri beş.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Zaman su gibi akıp gidiyor sevgili dostlar. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız şu dakika itibariyle. Güzel bir Gökhan Doğanay şarkısı dinleteceğim sizlere. İyi akşamlar Fırat'tayız. Ben Memnun Sözay. Mezit'ten selamlar demişler. Güzel insan. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel şarkılar. Aslan parçası yiğidim. Canım oğlum Recai Sözay ve sizlere armağan olsun. Biricik oğlum seni canından çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Memduh abimiz. İyi yayınlar. Ben Masa Kör. Gülüşlerime sığdıramadığım mutluluklarım var. Benim sıradaki şarkılar mutluluğum olan Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar. Ben Pelin Üşenmez. Sıradaki şarkılar canımın canı abim Erol Üşenmez için gelsin demiş. Kendine dikkat et diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Yürek Yaran Gökhan Doğanay sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la Damardan Kalbi programında sırayı Ferdi Tayfur alacak. Verdiciler hazır mıyız abi? Güzel şarkımızı tabii ki Ferdi Tayfur çalınca akla gelen iki isim var bende. Tekgöz Deşime'den sevgili İbrahim Tekgöz kardeşime. Ve tabii ki de Firuze Aslan'ı unutmayalım. Abi bunlar manyak Ferdici var ya. Selamlarımızı gönderelim, bu güzel şarkı sizler için armağan olsun sevgili arkadaşlarım. Ben Mersin'den Ayşe, sıradaki en güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Veysel Gündoğdu'ya gelsin. Seni çok özledim annem diyerek mesajını sonlandırmıştın necimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Kalbim Canım Sevgilim Kadir Çelik'e gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Melike Dölek'ten Biricik'im. Canımın içi eşim Ali Döle'ye gelsin. Seni çok seviyorum. İyi kim demiş. İyi akşamlar abi, ben Tuğba. Sıradaki tüm şarkılar benden Selman'a ve tüm dinleyenlere armağan olsun. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Haydi Ferdiciler, volümleri yükseltin. Olmasa derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Arabeskin Atay'la Mara Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, Harbiden Arabesk.
2: Eyvallah.

0: Gönüller mahzun, gözler sabunlu. Ayrılık kesmişti birleşen yolu. Ümitler, özlemler, hayaller dolu. Haftalar, mevsimler, yıllar küskün. O gözler, bakışlar, eller küskün.
1: Allah'ım yarabbim, ne güzel şarkıdır ya.
2: Sisli bir gece, Ferdi Tayfur sizlerleydi sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımıza geçiş yapıyoruz. Geceleri kahredeceğiz abi, geceleri kahredeceğiz. İşte yağmur da ufak ufak çiseliyor var ya. Az önce böyle hafif böyle yağdı durdu var ya, şimdi daha da güzel oldu. Hakkını veriyor bu sefer, ıslatıyor ortalığı abi. Mesajlarımızı paylaşacağız. Şu an itibariyle lütfen mesaj göndermeyin. Tam okumamız gereken 17 tane mesaj var ve çalmamız gereken 2 şarkı var. Biliyorsunuz her şarkıda bir 3-4 tane mesaj okuyorum. Şimdi nasıl yapacağız? 2 şarkıya 17 tane mesaja, bir tanesine 9 taneyi okuyalım bakalım. İyi akşamlar. Sıradaki parçalar Ali Enser, Berna Nur, Eylül Ela, Koray Deniz ve Miraç'tan Aslan Babamız Ali Dölek için gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba, Yeniler Sıradaki parça kızım Nisa Yörük ve arkadaşları Zehra Bayan ve Sibel Yılmaz için armağan olsun demişler. Sıradaki parça Yakup Bacaksız armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, ben Nurhan Toklu. Sıradaki şarkı Gözümün Nuru Hasret'le beklediğim oğlum Kadir Şeli'ye gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar abi, sıradaki parça Açıkbaş ailesi, Karazor ailesi ve Dölek ailesinden Ali Dölek için ve tüm dinleyenlere gelsin demişler. Ben günlerden Hüseyin Irmak, sıradaki şarkı kaynama Abdullah Taş'a, oğlum Tufancin ve arkadaşları Mehmet Kurnaz, Mehmet Gültekin, Mert Gezer, Durmuş Ali Kavak, Tolga Dal, Hasan Sakar, Fatih Sezgek, Seyfettin Tokmak, Gökhan Gökdağ, Murat Ak, Kaan Tat ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demişler. İyi akşamlar kral, ben Bektaş Karaca. Sıradaki parça Hasan parçası oğlum Hasan Ateş için armağan olsun. Canından öte Cansu Karaca'ya gelsin demiş. İyi akşamlar, çalan tüm güzel şarkılar canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seni çok seviyorum, iyi ki sen diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar, Silifke'deki Recai kardeşimi Ahmet'ten selamlar demişler. Evet, son 8 mesajımız kaldı arkadaşlar. Onu da son şarkıya paylaşacağım. Mesaj göndermeyin. Yani 8'in üstüne 9 olursa okumam, haberiniz olsun. Yani normal şartlar altında bir şarkımızın süresi de gitti. Biraz reklamı geç gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Haydi o zaman volümler yükselsin. Şöyle pencereyi de açın. Yağmurun usul usul yağışıyla birlikte bu güzel şarkının sesine kulak verin.

Devam eder geceler, kahreden geceler. Necdet Alp radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Son şarkımız. İyi akşamlar, yayınlar canım kardeşim. Berkay Zabunoğlu'na ve arkadaşlarına selam olsun demiş. Sıradaki parça ona armağan olsun demiş. Merhaba yayınlar, biricik oğluma Can Fahrem'e sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok özledim. Bir an önce yuvana dönmen dileğiyle Berkay'ım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat'tayız. Ben sıkıntı ahmet Silifke'de bulunan değerli ve kıymetli abim Murat Çilek ve de değerli arkadaşlarım Selahattin Topçu, Suat Teker, Fuat Teker için istiyorum demişler. Sıradaki tüm şarkılar Hasan Gümüş abime gelsin, Numan abisinden armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mersin'den Naciye, sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım oğlum sıkıntı ahmet için istiyorum demiş. İyi yayınlar abi, sıradaki şarkı canım babam Berkay Zabunoğlu için gelsin. Babam iyi ki varsın, kızın seni çok seviyor diyerek mesajını noktalamış.

İyi akşamlar, ben evet az önce bu mesajı okumuştuk. Selam, iyi akşamlar, ben Kıymet Çetin. Sıradaki tüm güzel anlamlı şarkılar kızım Çağla Nur'a gelsin. Anneciğim seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz.

0: Evet, mesajlarımızı da bitirdik arkadaşlar. Bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız sevgili dostlar. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Fırat'la arabesk rüzgarı. Arabesk rüzgarı. Mersin FM 104.6.

Ben çoktan kapattım aşk defterimi. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı...

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin FM.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane radyo Mersin FM.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

gecelerden bir gece. Yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin. Sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehir derin uykuda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırım var, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

Bir tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

güzel duygusun. Sen, sen can gibisin. Laleler, sümbüller, güller gibisin. Canımla kanımla bağlandım sana. Aşkına muhtacım, geldim kapına. Ne olur, ne olur canım, seni sarsam bağrıma. Ilık akşamların yeli gibisin. Mutluluk yağmuru.

düşünen bir resim gibi. Seneler geçince yırtılıp gitti.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Haftanın son iş günündeyiz.
1: Gökyüzü geceye ağlarken.
0: Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Aşka. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Emre Altuğ, Siyah. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Seni sana bırakma. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Bir mesajım var Erdemli'den. İyi yayınlar Selin Hanım, ben Sevda. Sıradaki güzel şarkıyı babam Rıza'ya armağan ediyorum. Her aradığımda kendine dikkat et demeyi ihmal etme. Babalar böyle işte, sevgilerini sözden çok davranışlarıyla gösteriyor demişler. Kesinlikle. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Beni benden alırsan Berkay yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: arz ederim.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim ve Ezgiler.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
6: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de. Nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi.
2: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Biliyoruz ki insanlar dışarıdan bakıp yargılamayı ve eleştirmeyi tabii ki çok seviyorlar. Oysa kimse kimsenin hangi yollardan geçtiğini, geceler boyunca neler çektiğini bilmiyor. Yıkıla yıkıla ayakta kalmaya çalışan, her gün için için ah edip yıpranan yine insanın kendisi oluyor. İnsan da kendi derdini kendi içinde yaşıyor. Acısını da dışarıya yansıtıp kimseye zarar vermiyor. Hal böyleyken insanların o nefret dolu bakışlarına maruz kalmak, acı çeken bir kalbe en büyük haksızlıklar. İnsan sadece kendi çilesini çekiyordur ve kimseye yük olmuyordur. İşte bu yüzden arkasından konuşanlara ve üzerine gelenlere en açık cevabı verir. Benim yaşadığım acı da benim, çektiğim çile de benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın ağır yükünü tek başına omuzlayanlara armağan olsun bu şarkımız. Karaf yorumuyla dinleyeceğiz. Yıkıla yıkıla sizlerle radyonuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı çocukluk arkadaşım Neslihan'a armağan ediyorum. Yıllardır görüşemediğimiz zamanlar oldu ama ne zaman konuşsak kaldığımız yerden devam ediyoruz demişler. Zaten zor olan bu gerçekten. Araya zaman girse de kopmamak, ilk zamanlardaki gibi devam edebilmek. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Programımızın yaklaşık ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bazen iki insanı birbirine bağlayan o güçlü sevda elde olmayan sebepler yüzünden yarım kalır. Gözünüze amansız bir hasret düşer ve araya aşılmaz engeller girer. Birbirinizi sevmenize rağmen sizi bir araya getirmeyen o geçit vermeyen dağlara ve uzayıp giden yollara sitem edersiniz. Birlikte yürümeniz gereken yollar sizi ve birbirinize yabancı hale getirir. Aynalar yüzünüzdeki çizgileri ve yaşlanmışlığınızı gösterse bile siz suçu kendinizde aramazsınız. Çünkü o sevdayı dillerden düşüren, şansa ve kadere isyan ettiren şey geçen zamandır. Yanınızda sevdiğiniz insan olmadıktan sonra yaşanan ömrün bir anlamı kalmaz. Aşkla açmayan bir gönülde çiçeklerle dolu dallar bile kurumaya mahkumdur. Geçit vermeyen dallar utansın. Araya giren mesafelere rağmen içindeki sevdayı koruyanlara armağanımız olsun bu güzel şarkımız. Atilla Kaya, Yıllar Utansın sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

boyun bük. Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Bu güzel şarkıyı da şu an yolda bizi dinleyen değerli arkadaşım Başa armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Ve sizleri Alişan'la baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bence bu hayatta her şeyi bir şekilde tamir edebiliriz. Ama işte bu insan ilişkilerinde güven dediğimiz o incecik cam bir kere çatladı mı işte onu bir daha eskisi gibi tamir edemeyiz, tutturamayız, olduramayız.

0: karşınızdaki insanı oturtursunuz, yüzüne bakarsınız. Bir zamanlar her sözüne gözünüz kapalı inandığınız o insan karşınızda diller döker, çabalar durur ama siz içten içe bilirsiniz o yalan sözlerin arkası hiçbir zaman kesilmeyecek. Ve o an insanın içinden ne gitme demek gelir ne de dur demek. Hatta aksine o gidiş bileğinize takılmış bir prangadan kurtulmak gibi içinizi hafifletebilir. Gidişinde resmen gönüllü olursunuz. Tabii insan bazen kendi kendine yeminler eder, ne olursa olsun katlanacağım, görmezden geleceğim der ama işin için o ihanet, gurur inciten o sistemler girdi mi o yeminler işte toz duman oluverir. İnsan kendine olan saygısını kaybettiği an her şeyini kaybeder. Bir noktada o resti çekmek zorunda kalırsınız. Ve tabii ki kendi yolunuza başınız dik bir şekilde devam edersiniz. Yeni bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yeminimi sizlerle.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Sevgi Selim'de Ezgiler devam.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Büyükşehir Belediyesi'nden selamlar. Sıradaki şarkıyı değerli Bekir Bey'e armağan etmek istiyoruz. Çalışkanlığı ve samimiyetiyle hepimize örnek oluyor. İyi ki var demişler. Anılarımız birleşir. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Barışamadık Alihan, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşş, dinleyici.
3: Tolga Dünyası.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Şimdi çok güzel, çok anlamlı bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum. Kim bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehre en acı gerçek, aldana aldana öğrendim artık Müslüm Gürses sizlerle.

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.

0: taraftan dönemem diyen İbrahim Erkal, bir taraftan da dön dinmeyen acılarım dinsin diyen Linet.
1: Kanayan yaralı yüreğimi.
0: Zaten hayat da bundan ibaret değil mi? Sızlıklarla var oluyoruz. Tabii doğru olan hangisi?
1: Duyar mısın?
0: Bu da çok zor bir karar bence. Dön, anladım, benim kaderimsin. Linet, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Sen Aşkın Tarifisin, Ümit Besen sizlerle.

uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlediğimiz bir programdayız. Bendeniz Zeynep. Ferdi Baba ile başlıyoruz güne. Unutursa zamanda batmayı. Bazen birini unutmak, rüzgarın esmeyi kesmesi, mevsimlerin birbirine karışması ya da güneşin doğmayı unutması kadar imkansız gelir insana. Yüreğim parçalara ayrılır da yine de o ışıl ışıl bakan gözleri, o yıldız gibi parlayan saçları aklından söküp atamazsın. Ferdi Baba şimdi diyecek ki eğer güneş ısıtmayı bırakırsa, dünya dönmeyi bırakırsa, doğanın tüm kanunları imkansız şekilde devam ederse ben de seni unuturum diyecek. Ferdi Tayfur sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de. Nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi.
0: Babalar Resitali, devam ediyor.

0: Müslüm Gürses resiteliyle devam ediyoruz programımıza. İnsan ölmekten değil de unutulmaktan, hiç anımsanmamaktan, bu dünyada var olmamış gibi insanların yaşamasından korkarmış.
1: Unutulmak, unutulmak, ölmek kadar zormuş meğer.
0: Bu yüzden de diyor ya Müslüm Baba, ölmek kadar zormuş meğer unutulmak diye. Bir çift yaşlı gözümmüş meğer, unutulmak en karlı sözmüş meğer unutulmak diyecek. Unutmak zor evet, ama unutulmak da epey bir ağır bir şey. Unutulmak diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

insan aşık olduğunu çok zor kabul eder. Çünkü bunun bir aşk olduğunu bile başta kabul etmek değil, anlayamaz. Sadece küçük bir hoşlantı diye düşündüğümüz bazı duygular bir bakmışsınız bir gün koskocaman bir aşka dönüşmüş. Ömer Danış da çok güzel anlatmış aşkı. Aşktan kaçamazsın diyecek, hemen koş ona. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Aşktan kaçamazsın.

Haydi git. Senden olur mu? Senden unut ki ben kendimi bulayım. Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. İçime de atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başını göğersin. Al işte ben yokum. Ben yokum orada. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildim? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendimle yüzleştim. Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık. Ve sen beni unut. Unut. Çünkü ben seni...

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Sesim biraz kısık, malum havalar birazcık soğursa olmaz. Böyle bir ufak bir hastalık alıyor sanırsam. Kusuruma bakmayın. Zaten program boyu da bir sürü bitki çayı içerek kendime gelebildim. Sizlere de tavsiyemdir. Kendinize dikkat edin. Şimdi son şarkımız Selahattin Özdemir'den gelecek. Bu kadar hiç sevmedim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla uğurluyorum. Tekrar

Görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatleriniz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere benimle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Selahattin Özdemir Bu Kadar Hiç Sevmedim şarkısıyla programımızı sonlandırıyoruz.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.